0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.

0: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlik konusunu işlemeye devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Biz ebeveyn olarak sağlıklı bir aile olmak için dönemlere göre prensipler oluşturarak temelimizi sağlamlaştırmaktan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi rutine sahip olmaktı. Bir önceki programda da konuştuk. Rutinler çocukları güvende hissettirir ve bir düzen, sınır sağlar demiştik. Bu rutinler neler olabilir? Aslında bu programımızda ona devam edeceğiz. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, bu rutinler gerçekten

0: idi. Bu da çocukların uyku saatlerinin ona göre düzenlenmesiyle mümkün olur çocuklu aileler için. Ayrıca çocukların yeteri kadar uyku almaları ve düzenleri açısından da çok önemlidir bu saatlerin ayarlanması. Günümüzde birçok evde televizyon da sürekli açık ya da ebeveynlerin telefon ve tabletleri de istedikleri zaman çocukların ellerinde olabiliyor. Ekran zamanı, ekran saati dediğimiz için bunu konuşuyorum saatler konusunda. Bu durumda çocuğun zihinsel, duygusal sağlığı için iyi değildir. Yani tabletlerin, telefonların çocukların istediği zaman sürekli olarak ellerinde olması birçok soruna neden olur. Çocuklar istedikleri her anda telefon veya tabletleri eline almamalılar. Bunlar için belli bir saat ya da koşul olmalı. Bu da ebeveynler tarafından koyulacak sınırlarla ilgili bir şey. Mesela tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra bu ekran saatini yapabilir. Ayrıca tabii ki tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra sınırsız ya da saatler süren bir ekran süresi değil. Bunun da bir zamanı olmalı. Bu da çocuğun yaşına göre bu konuda da sınırlar koyulmalıdır.
1: Evet, izledikleri şeylerin içeriği de çok önemlidir aslında.
0: Evet, bugün günümüzde çok sorun yaşıyoruz aslında bu konuda da. Şiddet içerikli şeyler olsun, cinsel içerikli görüntüler olsun çok fazla var ve çocuklar için gerçekten çok fazla zararları var çocuklar için. Ebeveynler o açıdan dijital koruyucuları olarak hareket etmeliler ve sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını anladıklarından ve kullandıklarından, çocuklarına uygun sınırlar koyduklarından emin olmaları gerekir bunun için. Bu çok çok ciddi bir konu gerçekten. Çocuklar nasıl olsa benim çocuğum biliyor diyemeyiz. Çocuklar her şeyi hemen anlayamayabiliyorlar çünkü. O zaman ebeveynler ve bakıcılar için diğer bir sorumluluk da tabii ki çocuklara sınır koyabilirler. Ama bazen söylediğimiz şeyi yapmıyorsak çocuklar en çok görerek öğreniyorlar aslında. Ben ona yapma dediğim şeyi yapıyorsam o zaman bu da doğru bir davranış olmuyor. Onun için ben de gün boyunca, yani bizler bir yetişkin olarak gün boyunca izlediğimiz şeyler, paylaştığımız görüntüler ve dijital teknolojiyi nasıl kullandığımız konusunda kendi davranışlarımızı yakından izlemeliyiz ve ona göre davranmalıyız biz de. Evet. Çünkü çocuklar bizi sürekli izliyorlar. Yani söylediklerimizden daha çok yaptıklarımız etkilidir. Burada da bu geçerli.
1: Kesinlikle öyle. Aslında izledikleri şeyler üzerindeki etkisini hemen görüyoruz. Küçük bir çocuk bazen izlediği şeyden korkuyor ve işte tek uyumak istemiyor ya da ağlayarak uyanıyor. Konuşmaları değişiyor, davranışları değişiyor ve izledikleri şeyin etkisini hemen görebiliyor insan.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında bunu güncel olarak da görüyoruz. Ama aynı zamanda uzun vadede de çok büyük bir zararları var. Yani okulda odaklanma problemi olabilir. Daha sonra cinsel içerikli görüntülere bağımlılık olabilir. Birçok şey gelişebilir bu anlamda dikkat etmezsek. Ve anne babalar olarak genelde çocuklara ilk teknolojiyi sağlayanlar olduğumuz için çocukların dijital dünyaya girmek için yaşlarının uygun olup olmadığına emin olmalıyız bu anlamda. Ve çocukların yaşlarına uygun içeriği izlediklerine emin olmanın yanı sıra tabii ki bu çok önemli bir konu. Ama aynı zamanda ekran zamanlarının da mümkünse odalarında değil de ya da yani kapalı bir şekilde odalarında izlemek yerine, bu zamanı yapmak yerine mümkünse salonda olması. Yani çocukların ekranı ne izlediğini herkesin görebileceği şekilde olması. Odalarında olacaksa bile biraz daha ilerleyen yaşlarda kapılarının açık olması çok önemli. O zaman biraz daha hesap verilebilirlik olabiliyor. Çocuk o kadar kapalı kapılar arkasında her şeyi izleme rahatlığına giremez. Aslında bu prensip hepimiz için geçerli. Yetişkinler için de geçerli. Bir yetişkin de ekranını gerçekten herkesin görebileceği şekilde ne izliyorsa biz de ona göre davranmalıyız. Biraz önce dediğimiz gibi dijital teknolojiyi nasıl kullandığımız, yani çocuklarımıza sınır koyarken bizim davranışlarımız da çok önemli. Biz de aynı prensibi kendimizde de uygulamalıyız. Çocuklarımıza uyguladığımız prensibi. Çünkü özellikle son yıllarda ergenlik yaşında porno izleme oranlarında çok çok büyük bir artış var ve bu bir bağımlılık. çoğunluk

0: sıklıkla %90 yani bağımlılığa giden bir yolda ilerliyor ve insan fark etmiyor bile aslında. Bu çok sinsice gelişen bir şey. Ve porno bağımlılığı da hiç azımsanmayacak kadar diğer bağımlılıklar gibi çok büyük zararları var bizde. Tabii ki bunun için şu anda böyle bir zamanımız yok. O başlı başına ayrı bir konu. Onun getirdiği zararlar, verdiği zararlar, bize kişiye verdiği zararlar. Başlı başına bir konu. Onun için girmiyorum ama bu anlamda bütün bu içeriklerin ayarlanması, belli sınırlamaların koyulması ki bunun için özel programlar var. Çocuklarınızın ekranlarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı içeriklere ulaşamaması konusunda zaman koyulması ve bunu izleyecek yerin belirlenmesi gibi şeyler, prensipler çok önemli. Bu anlamda ebeveynlerin de yani bu cinsel içerikli görüntüler konusunda da ebeveynlerin çocuklarına yaşlarına uygun olarak doğruyu ve yanlışı da anlatmaları çok önemli. Çocukların başkasından duymasındansa kendi ebeveyninden duyması çok önemli. Tabii ki her şey hakkında fikrimiz olmayabiliyor. Bu konu hakkında da çocuklarımıza nasıl anlatacağımızı bilmiyor olabiliriz. O zaman öncelikle biz kendimiz sağlam kaynaklardan öğrenebiliriz. Ondan sonra çocuklarımıza aktarabiliriz. Ben bu konuda bilmiyorum, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum, yapamıyorum. Kendiliğinden öğrenir ya da bunu başkası anlatsın demek yerine gerçekten önce biz öğrenebiliriz ve ebeveyn olarak çünkü en iyi anlatan biz anlatabiliriz onlara. En iyi şekilde biz açıklayabiliriz. O yüzden ebeveynin de bilmediği konuda bunun gibi öğrenmesi ve nasıl aktaracağını öğrenmesi ve ona göre de çocuğuna bu konularda aktarması ve bilgi sahibi yapması çok değerli.
1: Evet, birçok aile de ekran süresi çok sağlıklı bir şekilde ayarlanmıyor aslında. Çünkü bir çocuk ekrana baktığı sürece anne ve baba serbest. Çocukla ilgilenmeleri gerekmiyor. Çocuğun bir yerde durması, sakince oturması için anneler babalar eline bir tablet veriyorlar. Ve kendi işlerine bakıyorlar aslında. Ama çocuk yetiştirirken asıl hedefimiz çocuğun oturup bizi rahatsız etmemesi değil. Asıl hedefimiz o çocuğun sağlıklı, başarılı ve sevgi dolu bir yetişkin olması.
0: Evet, kesinlikle. Ebeveyn olarak sorumluluklarımız çok fazla var. Ve bunun içinde birçok fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bazı kişiler akşama kadar televizyonu açık izlemeyi sevebilir. Ama bu çocuğumuza çok büyük bir zararı var özellikle. Bize de zararı var ama tamam, kendimi düşünmüyorsam en azından çocuğumu düşünerek o televizyon bütün gün açık olmamalı. Evet. Gibi. Yani bu bir fedakarlıktır aslında. Aynı şekilde çocuğun uyku saatlerini ayarlamak için ben sabah uyumayı çok seviyor olabilirim. Ama bunu ayarlamak için ve eşimle kaliteli zaman geçirebilmem için o zaman bunu da öncelikle kendim fedakarlık yaparak kendim bu düzeni oluşturabilirim.
1: Peki bunun yanı sıra sağlıklı bir aile için neler yapılabilir birlikte, örnekler vermek gerekirse?
0: Evet. Bunlardan birkaç tanesi de her akşam birlikte yemek yemek gerçekten çok önemli. Bu aileyi bir araya getiren en değerli zamandır çünkü. Eğer ailede herkes her gün farklı saatlerde yemek yerse diğer günler, diğer günlük aktivitelerde de bireyselleşme olasılıkları fazla oluyor ve ailede sosyalleşme olmuyor. Ya da tek yapılan aktivite hep birlikte sürekli bir şey izlemekse ya da açık televizyona bakmaksa aslında o da hiçbir verim yok gerçekten. Onun için ya da belki baba akşamları çalışıyordur ya da anne bazen geç gelmek zorundadır. Ama bu yine de o zaman evde ebeveyn kim varsa ebeveyn olarak o kişi aynı şekilde çocuklarla birlikte yemek yiyebilir. Ama mümkünse tabii ki ailece, çünkü bu herkesin bir arada olduğu çok güzel bir zaman. Ve başka bir şey de birlikte oyun oynamak, şakalaşmak, gülmek ailece. Tabii ki bunu ayrı ayrı da yapacağımız zamanlar oluyor anne olarak ya da baba olarak. Ama birlikte de yapmak çok önemli. Burada kastımız tabii ki bütün gün çocukla oynamak değil. Ama en azından günde yarım şar saatten iki kez çocukla oynamak. Bunun dışında veya bu saatler içerisinde birlikte el işi de yapılabilir. Bu çocukların önemsendiğini ve sevildiğini bilmeleri için çok önemlidir. Ama oyun oynarken aklımız, gözümüz başka bir şey veya yerde de olmamalı ebeveyn olarak. Çünkü bazen günün içerisinde birçok olay olmuş oluyor. İş düşünüyoruz, başka şeyler düşünüyoruz. Sorunlar olabilir, bizi üzen şeyler olabilir. Ama o an için gerçekten bunu kenara bırakıp ya da telefona bakmadan ya da odağımız, gözümüz başka yere dalmadan tamamen çocuklarımıza o an için kendimizi verdiğimiz bir saat olsun, bu yarım saat ya da 15 dakika ya da 40 dakika ne kadar verebiliyorsak. Bunun için de yani en küçük kızımız aslında 3-4 yaşlarındaydı maksimum herhalde. O zaman o beni çok güzel bir şekilde uyandırdı. Ben de herhalde birkaç kere onu parka götürdüğümde onu sallarken arkasından sallıyordum. O da sosu beni görmüyor diyerek sürekli telefonda ya konuşuyordum ya mesajlaşıyordum onu sallarken. Ama o bana dönüp dedi ki sen benimle burada değilsin. O zaman ben evet gerçekten haklı. Yani evde onlarla oynarken onu yapmıyordum ama parkta bile aslında onunla bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Ama aslında yapıyorum. Yani onunla oradayım ve onun için ayrılan bir zamandı. Dolayısıyla arkasını dönüp öyle söylediğinde benim için çok büyük bir tekrar bir hatırlatma ve uyanış olmuştu. Onu da her zaman hatırlıyorum.
1: Evet, buradan da hatırladık tekrar her birimiz için. Bunun dışında neler var, yapılabilir?
0: Evet, birlikte oyun oynamak, şakalaşmak, gülmek demiştik ve akşam da çok fazla vaktimiz olmayabilir ya da farklı akşamlar olabilir bazen. Ama akşam yatakta da onlara küçük bir kitap okumak ya da bir kitabı başlayıp her akşam 10 dakika kadar birkaç sayfa okumak veya şarkı söylemek de onlarla geçireceğimiz çok özel ve kısa zamanlardan bir tanesi olabilir. Tabii ki bunlar sadece birkaç örnek. Çocuğun aile içinde sosyalliği, kendisine değer verildiğini, koşulsuz sevildiğini hissetmesi için birlikte geçirilecek zamanlar daha fazla küçük ve basit aktivitelerle zenginleştirilebilir.
1: Peki yaşına uygun sorumluluklar vermek de önemli değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Önce birlikte oyuncakları toplamak, sonra hem de o birlikte bir şey yapmak anlamına da geliyor aynı zamanda. Sonra da yavaş yavaş az da olsa onun tek başına toplamasını isteyebiliriz. İlerleyen zamanlarda başka sorumluluklar da eklenebilir tabii ki yaşına uygun olarak. Mesela masayı toplaması, odasını toplaması gibi.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Maranata.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet, programımızın ilk bölümünde aslında rutinleri konuşarak kapatmıştık. Şimdi bu rutinlerin faydası nedir diye sormak istiyorum ben Aynur Hanım.
1: Evet, başta bahsettiğimiz gibi rutinler çocukları güvende hissettirir ve mutlu ederler. Küçük yaştan beri oluşturulan rutinler zorla, baskıcı bir şekilde değil, doğal bir şekilde çocukların hayatlarına yerleşir ve alışkanlık kazandırır. Aslında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme, ailece yemek yeme, sürekli ekrana bakmamak, kitap okumak, hobiler geliştirmek, iyi oldukları alanları keşfetmek gibi alışkanlıklar kazandırır ilerisi içinde. Ve birlikte yemek yeme, yatak zamanında kitap okuma, birlikte oyun oynamak gibi rutinlerden bahsetmiştik. Bunlar da aile bağını güçlendirmekte çok önemliler. Çoğunlukla ebeveynler çocukları ergenliğe girdiği zaman başa çıkamadıklarını hissederler. Ergen çocukların kendileriyle paylaşımda bulunmadığı, odasından çıkmadığı, ebeveynleriyle birlikte bir şey yapmak istemediklerinden şikayet ederler.
0: Evet, günümüzde gençler, hatta küçük çocuklar bile odalarından çıkmak istemiyor. Tek başına yemek yemek, internette oyun oynamak, rahatsız edilmemek istiyorlar.
1: Evet, bu yani ergenlik zamanında aslında bir yere kadar ergenliğin getirdiği bir şeydir. Ancak baştan beri ailece geçirilen, yani ergenlikten önce çocukların doğumundan itibaren ailece geçirilen zamanlara önem verilirse, böyle davranan ebeveynlerin çocuklarının ergenlik döneminde bu yalnızlaşma ya da bireyselleşme çok daha az görülüyor. Odadan çıkmamak, birlikte bir şey yapmama isteğinin olması çok çok daha az görülüyor. Onun için çocukluktan bu zamanı geçirmek ve o zamandan itibaren bunu bir alışkanlık haline getirmek çok önemli. O zaman çocuk ergen olduğunda da ebeveynleriyle birlikte yapmaktan, bir şey yapmaktan, oyun oynamaktan, dışarı çıkmaktan hoşlanıyorlar. Çocuk ve ergen psikoterapi eğitimi alırken aslında hocamız şöyle bir örnek vermişti. Bir çocuğa 6-7 yaşına kadar ebeveynler tarafından ve sosyal çevreden tohumlar ekilir. Bu tohum 7-11 yaş veya 12 yaş arasında uykuda kalır ve 12 yaştan itibaren hepsi filizlenir. Yani eğer bizde bebeklikten itibaren birlikte geçirilen zamanlar yok denecek kadar az ise, çocukla etkileşim yoksa, ergenliğe girdiğinde de böyle bir şey yapmasını beklemek haksızlık olur o zaman o ergenden de. Bu çocuğun duygusal sağlığı için de geçerlidir. Yani biz onlar çocukken bir şeyler ekiyoruz. Oluşturduğumuz rutinler, davranışlar, onları ekersek o zaman ergenlik zamanında da büyüdüğünde de onları biçeceğiz. Ne ekersek onu biçeceğiz aslında. Burada da aynı şey, aynı prensip geçerli.
0: Bu rutinler arasında ya da disiplini oluştururken ödül aracı olarak kullanılabilir mi?
1: Evet, rutinler ileride disiplin ödül aracı görevinde yapar bir noktada. Örneğin atıştırmalıklar ya da tatlı bir şey, çocuğu mutfağa girip istediği zaman alacağı bir şey olmasın. Hem onun sağlığı açısından iyi değil, hem de bir araç olarak kullanmak için de faydalıdır aynı zamanda. Başta onun sağlığı için iyi değil tabii ki. Ve bu herkes için farklı saatler olabilir ama bizden örnek verecek olursam, örneğin yemekten sonra, öğlen yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden sonra küçük bir şey verdik. Bir tatlı, evde yaptığımız bir şey. Bu küçük bir örnek tabii ki ama başka şeyler de düşünülebilir. Yaşına göre yani ekran konusunda da aynı şekilde, sadece yemek konusunda değil, bu disiplin ve ödül aracı olarak bazı rutinleri kullanmak ekran konusunda da olabilir. Çocuklara belli bir şeyi yaptıktan sonra ve yaşına uygun olarak ekran süresi verilmesi, bu da bir ödül aracı. Yani bir sorumluluğun yerine getirdikten sonra, mesela bunları yaptıktan sonra, yaparsan değil, çünkü o koşullu oluyor. Yaptıktan sonra ekran zamanını yapabilirsin gibi, yaşına uygun olarak bazı sorumlulukları yapması konusunda da bir teşvik olarak kullanabiliriz bunu. Zaten burada yapılan araştırmalar 2 yaş öncesinde televizyon izleyen çocukların bilişsel gelişimlerinin olumsuz olarak etkilendiğini, dil gelişimlerini geciktirdiğini ortaya koymaktadır. Ona göre de bunun yaşa uygun olması tabii ki çok önemli dedik. Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi önlem olarak 0-2 yaş çocuklarının aslında televizyon ekranlarından tamamen uzak durmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 2 yaşında bir çocuk için ekran süresi 20-30 dakikayı geçmemeli. Neden buna tekrar geldim? Yani ödül aracı olarak kullanırken o zaman bu yine de sınırsız bir şey olmamalı demek istiyorum. Aslında onun için üstünü altını çizmek istedim. İlkokul çağı için ise 45 dakika, ortaokul için 1 saat, lise çağı için 2 saat olabilir. Tabii ki bunlar tavsiyeler, biraz daha az olabilir. Ama maksimum böyle olması faydalıdır. Onun için bu da ödül aracı olarak kullanılırken bu sürelere veya verdiğimiz yiyeceğin orantısına, tatlının atıştırmalı orantısına da çok dikkat etmemiz lazım onların sağlığı açısından.
0: Evet, tabii bizim aslında kültürümüzde de biraz var. Aileler de öyle, çocuk üzülmesin, her isteğini yapalım, mutlu olsun düşüncesi çok da sağlıklı değil aslında. Çocuklar için rutinler, kurallar, belli bir düzen olması, kendilerini güvende hissetmesi ve gelişimi için daha faydalı. Basit gibi görünen konular ya da ne olacak bir şey olmaz dediğimiz birçok şey ileride büyük sorunlara yol açıyor maalesef. Bu yüzden anlık olarak belki mutlu oluyorlar ama yaşam uzun bir yolculuk. Tüm yaşamını düşünerek hareket etmeliyiz.
1: Kesinlikle. Onlara değerli olduklarını hissettirmek de ikinci bir şey demiştik. Yani rutinler var ve rutinleri oluşturmak çok önemli. Ve rutinlerin altında çok şey konuştuk. Çok fazla prensip konuştuk. Onlara rutinler, her insanın 5 temel ihtiyacı olan sınırları ve güvende hissetmeyi sağlıyordu. Ona faydası vardı. Ve diğer bir ihtiyaçta, temel ihtiyacımız da değerli hissetmek. Değerli olduğumuzu hissetmek. Onlara değerli olduklarını hissettirmek de bu anlamda çocuklara çok önemli. Çocuklarımıza günlerinin nasıl geçtiğini sormak ve bizim günümüzden bahsederek bunu yapabiliriz. Akşam işten eve geldiğimizde yorgun olabiliriz ama onlar yatağa gidene kadar televizyon açmama fedakarlığını göstermeliyiz ve başka şeyle pek meşgul olmamaya çalışmalıyız. Tabii ki onların da bizimle birlikte yatmadığını, daha erken yattığını düşünerek bunu söylüyorum. Onlarla kısa da olsa zamanı kaliteli geçirmeliyiz. Özellikle çalışan anneler için daha zor olabilir. Burada eşler bir takım olabilirlerse anne yemek hazırlarken baba çocukla ilgilenebilir ya da baba meşgulse anne onunla ilgilenebilir. O zaman ama mutlaka birlikte geçirilecek kısa zamanlar yaratılabilir. Birlikte yenecek yemek, akşam yatmadan önce oynanacak kısa bir oyun ya da bazen hiç vakit yoksa onlara yatakta küçük bir kitap okumak, sarılmak, öpmek gibi. Bunlar da çocuklara değerli olduklarını hissettirirler. Onları aşağılayan, değersiz hissettiren kelimeleri kullanmaktan da kaçınmalıyız. Takma isimler kesinlikle kullanmamalıyız. Başkalarına benzetmemeliyiz çocuklarımızı. Ve yaşları ne olursa olsun onlara değerli bir birey olarak davranmalıyız. Bu onlara seçenek vererek ve verdiğimizde onların seçimine saygı duymakla olur. Aslında küçük yaşta çocuklar seçimlerinin sonuçlarını öğrenebilirler. Yani her kararı onlara sormaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Ama bazı şeyleri onlara anlatarak, yani eğer sen bu kadar burada bununla oynamak istiyorsan o zaman eve gittiğimizde bunu hemen yapamayabiliriz, bilgin olsun gibi. Yani tehdit olarak kullanmak demiyorum kesinlikle ya da onların her şeyi onlara sormaktan bahsetmiyorum. Ama bazı konularda seçim hakkı verebiliriz.
0: Evet, zaten biz bu program serisini Hristiyan prensiplerine göre hazırlıyoruz ve Hristiyan bireyler olarak sevmek, özellikle Tanrı gibi sevmek çok önemli. Bunun için çocuklarımızı yetiştirirken de onları sevmek, değerli olduklarını hissettirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Tanrı'nın bizi sevdiği ve değer verdiği gibi.
1: Evet. Ve onların sevgi dillerini keşfedip ona göre sevgi de gösterebiliriz. Yani bunu bilmek gerçekten çok önemli. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için bunu söylüyorum. Sevgi dillerimiz farklı. Bazen biz sevgi gösterdiğimizi düşünüyoruz ama çocuk fazla anlamıyor ya da aslında bu eşlerimiz için de geçerli olabilir. Çünkü onun sevgi dili başkadır. Ayrıca oluşturduğumuz prensipler tüm aile üyeleri için geçerli olabilir ama sevgi dili kesinlikle kişiye göre değişkendir. Onu da göz önünde bulundurmalıyız. Mesela bizim en büyük oğlumuzun sevgi dili hediye almak ve vermek. Almayı da vermeyi de çok seviyor. Ortanca oğlumuz fiziksel olarak dokunmayı çok sever. Sürekli sarılır, ona sarılmamızı bekler. Tabii ki sarılmak herkesin ihtiyacıdır. Hediye almayı da herkes sever ama en temel anladığı şey, ana dil gibi diyebiliriz buna. Herkesin biraz fark ediyor. En küçük kızımız ise kaliteli zaman geçirmek. Bütün çocuklarla kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Bütün program boyunca konuştuk aslında. Ama bazı kişiler için daha fazlası gerekiyor. Yani mesela evimizde bir iki gün yatılı misafiri varsa onlar gittikten gider gitmez ya da gitmeden kızımız şey diye sizi çok özledim. Yani aslında yanındayız ama bizimle vakit geçirmeyi, sadece baş başa kalmayı özlediğinden kastediyor aslında özlediğini. Onun için herkes için şeyler, sevgi dili farklı. O zaman ona göre biraz daha o anlamda fazla verilebilir.
0: Sağlıklı aile için önemli olan bazı konuları konuştuk bu programda da. Tabii ki burada her şeyi konuşacak zamanımız olmadığı için kısaca önemli şeylere değindik. İyi bir kaynak olacağını umut ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz için de. Ve mezmurlardan da paylaşmak istiyorum ben. Mezmurlar 127:3'te diyor ki, çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır, rahmin ürünü bir ödüldür. Ayetlerde de dediği gibi çocuklar Rab'den gelen bir armağandır. Bizler değerli armağanlara sahibiz. Bu nedenle her zaman ne kadar değerli olduklarını göstermek, hatırlatmak gerekli. Aynı zamanda Süleyman'ın özdeyişleri 17:6'da da torunlar yaşlıların tacıdır, çocukların övüncü anne babalarıdır da diyor. Bizler Tanrı'dan öğrendiğimiz bakış açısı ile iyi ebeveynler olabiliriz. Hem sağlıklı ve mutlu bir yaşam için hem de çocuklarımız ile sağlıklı bir ilişki için kutsal kitap bize gereken her şeyi sunacaktır. Programımızın sonuna geldik. Aynur Hanım, size çok teşekkür etmek isterim. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Yuhanna 19. bölüm.
1: İsa ölüme mahkum ediliyor. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, "İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz," dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam," dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, "Çarmıha gel, çarmıha gel," diye bağırıştılar. Pilatus, "Onu siz alıp çarmıha gerin," dedi. "Ben onda bir suç bulamıyorum." Yahudiler şu karşılığı verdiler, "Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor." Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye de çarmıha gelmeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa, "Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı," diye karşılık verdi. "Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür." Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkâhinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmığını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhının üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve

0: annesi, teyzesi, Kleopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlun," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annen," dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. İsa'nın ölümü. Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek, kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca, "Tamamlandı," dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gelen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar deniyor. İsa'nın gömülmesi. Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
1: Yuhanna 20. bölüm.
0: İsa'nın dirilişi. Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardır. İsa, Mecdelli Meryem'e görünüyor. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem, onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. "Rabbuni, öğretmenim demektir." İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. İsa öğrencilerine görünüyor. Haftanın o ilk günü, akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi

0: görünce sevindiler. İsa yine onlara, size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. İsa Thomas'a görünüyor. 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise, onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.
1: Yuhanna 21. bölüm.
0: İsa göl kenarında. Bundan sonra İsa Tiberiye gölünün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Natanael, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden 2 kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar, biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, çocuklar balığınız yok mu diye sordu. Yok dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a, bu Rab'dir dedi. Simon Petrus, onun Rab olduğunu işitince, üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler, balık dolu ağa çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, gelin yemek yiyin dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere 3. görünüşüydü. İsa ile Petrus. Yemekten sonra İsa, Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi, seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine 3. kez, beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, ardımdan gel dedi. Petrus arkasına döndü. İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab, sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab, ya bu ne olacak?'' diye sordu. İsa ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?'' dedi. ''Sen ardımdan gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti? Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlik konusunu işlemeye devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Biz ebeveyn olarak sağlıklı bir aile olmak için dönemlere göre prensipler oluşturarak temelimizi sağlamlaştırmaktan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi rutine sahip olmaktı. Bir önceki programda da konuştuk. Rutinler çocukları güvende hissettirir ve bir düzen, sınır sağlar demiştik. Bu rutinler neler olabilir? Aslında bu programımızda ona devam edeceğiz. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, bu rutinler gerçekten çok önemli ve bunlardan bazılarını çok fazla şey olabilir ama en temel olan şeyler aslında. Çok fazla şey de olmasına gerek yok ama temel başlıca şeylerden bir tanesi saatler diyebiliriz. Ne saati? Çocukların uyuma ve uyanma saatleri, yemek saatlerimiz ailece ve çocukların ilerleyen yaşlarında ekran saati gibi. Uyuma uyanma saatleri neden önemli olduğunu konuşmuştuk aslında. Çünkü çift ilişkisi hakkında konuşurken bunu konuşmuştuk. Çift ilişkisi için eşlerin ilişkilerine yatırım yapabilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi her gün kısa da olsa birbirlerine zaman ayırmalarıydı. Bu da çocukların uyku saatlerinin ona göre düzenlenmesiyle mümkün olur çocuklu aileler için. Ayrıca çocukların yeteri kadar uyku almaları ve düzenleri açısından da çok önemlidir bu saatlerin ayarlanması. Günümüzde birçok evde televizyon da sürekli açık ya da ebeveynlerin telefon ve tabletleri de istedikleri zaman çocukların ellerinde olabiliyor. Ekran zamanı, ekran saati dediğimiz için bunu konuşuyorum saatler konusunda. Bu durumda çocuğun zihinsel, duygusal sağlığı için iyi değildir. Yani tabletlerin, telefonların çocukların istediği zaman sürekli olarak ellerinde olması birçok soruna neden olur. Çocuklar istedikleri her anda telefon veya tabletleri eline almamalılar. Bunlar için belli bir saat ya da koşul olmalı. Bu da ebeveynler tarafından koyulacak sınırlarla ilgili bir şey. Mesela tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra bu ekran saatini yapabilir. Ayrıca tabii ki tüm sorumluluklarını yerine getirdikten sonra sınırsız ya da saatler süren bir ekran süresi değil. Bunun da bir zamanı olmalı. Bu da çocuğun yaşına göre bu konuda da sınırlar koyulmalıdır.
0: Evet, izledikleri şeylerin içeriği de çok önemlidir aslında.
1: Evet, bugün günümüzde çok sorun yaşıyoruz aslında bu konuda da. Şiddet içerikli şeyler olsun, cinsel içerikli görüntüler olsun çok fazla var ve çocuklar için gerçekten çok fazla zararları var çocuklar için. Ebeveynler o açıdan dijital koruyucular olarak hareket etmeliler ve sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını anladıklarından ve kullandıklarından, çocuklarına uygun sınırlar koyduklarından emin olmaları gerekir bunun için. Bu çok çok ciddi bir konu gerçekten. Çocuklar nasıl olsa benim çocuğum biliyor diyemeyiz. Çocuklar her şeyi hemen anlayamayabiliyorlar çünkü. O zaman ebeveynler ve bakıcılar için diğer bir sorumluluk da tabii ki çocuklara sınır koyabilirler. Ama

0: Geldi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında izledikleri şeyler üzerindeki etkisini hemen görüyoruz. Küçük bir çocuk bazen izlediği şeyden korkuyor ve işte tek uyumak istemiyor ya da ağlayarak uyanıyor. Konuşmaları değişiyor, davranışları değişiyor ve izledikleri şeyin etkisini hemen görebiliyor insan.
0: Kesinlikle, kesinlikle aslında bunu güncel olarak da görüyoruz. Ama aynı zamanda uzun vadede de çok büyük bir zararları var. Yani okulda odaklanma problemi olabilir, daha sonra cinsel içerikli görüntülere bağımlılık olabilir. Birçok şey gelişebilir bu anlamda dikkat etmezsek. Ve anne babalar olarak genelde çocuklara ilk teknolojiyi sağlayanlar olduğumuz için çocukların dijital dünyaya girmek için yaşlarının olup uygun olup olmadığına emin olmalıyız bu anlamda. Ve çocukların yaşlarına uygun içerik izlediklerine emin olmanın yanı sıra tabii ki bu çok önemli bir konu. Ama aynı zamanda ekran zamanlarının da mümkünse odalarında değil de ya da yani kapalı bir şekilde odalarında izlemek yerine bu zamanı yapmak yerine mümkünse salonda olması. Yani çocukların ekranı ne izlediğini herkesin görebileceği şekilde olması. Odalarında olacaksa bile biraz daha ilerleyen yaşlarda kapılarının açık olması çok önemli. O zaman biraz daha hesap verilebilirlik olabiliyor. Çocuk o kadar kapalı kapılar arkasında her şeyi izleme rahatlığına giremez. Aslında bu prensip hepimiz için geçerli, yetişkinler için de geçerli. Bir yetişkin de ekranını gerçekten herkesin görebileceği şekilde ne izliyorsa biz de ona göre davranmalıyız. Biraz önce dediğimiz gibi dijital teknolojiyi nasıl kullandığımız yani çocuklarımıza sınır koyarken bizim davranışlarımız da çok önemli. Biz de aynı prensibi kendimizde de uygulamalıyız, çocuklarımıza uyguladığımız prensibi. Çünkü özellikle son yıllarda ergenlik yaşında porno izleme oranlarında çok çok büyük bir artış var ve bu bir bağımlılık. Çoğunlukla da %90 yani bağımlılığa giden bir yolda ilerliyor ve insan fark etmiyor bile aslında bu çok sinsice gelişen bir şey. Ve porno bağımlılığı da hiç azımsanmayacak kadar diğer bağımlılıklar gibi çok büyük zararları var bizde. Tabii ki bunun için şu anda böyle bir zamanımız yok. O başlı başına ayrı bir konu. Onun getirdiği zararlar, verdiği zararlar, bize kişiye verdiği zararlar. Başlı başına bir konu. Onun için girmiyorum ama bu anlamda bütün bu içeriklerin ayarlanması, belli sınırlamaların koyulması ki bunun için özel programlar var. Çocuklarınızın ekranlarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı içeriklere ulaşamaması konusunda zaman koyulması ve bunu izleyecek yerin belirlenmesi gibi şeyler, prensipler çok önemli. Bu anlamda ebeveynlerin de yani bu cinsel içerikli görüntüler konusunda da ebeveynlerin çocuklarına yaşlarına uygun olarak doğruyu ve yanlışı da anlatmaları çok önemli. Çocukların başkasından duymasındansa kendi ebeveyninden duyması çok önemli. Tabii ki her şey hakkında fikrimiz olmayabiliyor. Bu konu hakkında da çocuklarımıza nasıl anlatacağımızı bilmiyor olabiliriz. O zaman öncelikle biz kendimiz sağlam kaynaklardan öğrenebiliriz. Ondan sonra çocuklarımıza aktarabiliriz. Ben bu konuda bilmiyorum, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum, yapamıyorum. Kendiliğinden öğrenir ya da bunu başkası anlatsın demek yerine gerçekten önce biz öğrenebiliriz ve ebeveyn olarak çünkü en iyi anlatan biz anlatabiliriz onlara. En iyi şekilde biz açıklayabiliriz. O yüzden ebeveynin de bilmediği konuda bunun gibi öğrenmesi ve nasıl aktaracağını öğrenmesi ve ona göre de çocuğuna bu konularda aktarması ve bilgi sahibi yapması çok değerli.
1: Evet, birçok aile de ekran süresi çok sağlıklı bir şekilde ayarlanmıyor aslında. Çünkü bir çocuk ekrana baktığı sürece anne ve baba serbest. Çocukla ilgilenmeleri gerekmiyor. Çocuğun bir yerde durması, sakince oturması için anneler babalar eline bir tablet veriyorlar ve kendi işlerine bakıyorlar aslında. Ama çocuk yetiştirirken asıl hedefimiz çocuğun oturup bizi rahatsız etmemesi değil. Asıl hedefimiz o çocuğun sağlıklı, başarılı ve sevgi dolu bir yetişkin olması.
0: Evet, kesinlikle. Ebeveyn olarak sorumluluklarımız çok fazla var ve bunun için de birçok fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bazı kişiler akşama kadar televizyon açık izlemeyi sevebilir. Ama bu çocuğumuza çok büyük bir zararı var özellikle. Bize de zararı var ama tamam,

0: kendimi düşünmüyorsam en azından çocuğumu düşünerek o televizyon bütün gün açık olmamalı gibi. Yani bu bir fedakarlıktır aslında. Aynı şekilde çocuğun uyku saatlerini ayarlamak için ben sabah uyumayı çok seviyor olabilirim. Ama bunu ayarlamak için ve eşimle kaliteli zaman geçirebilmem için o zaman bunu da öncelikle kendim fedakarlık yaparak kendim bu düzeni oluşturabilirim.
1: Peki bunun yanı sıra sağlıklı bir aile için neler yapılabilir birlikte? Örnekler vermek gerekirse.
0: Evet. Bunlardan birkaç tanesi de her akşam birlikte yemek yemek gerçekten çok önemli. Bu aileyi bir araya getiren en değerli zamandır çünkü. Eğer ailede herkes her gün farklı saatlerde yemek yerse, diğer günler, diğer günlük aktivitelerde de bireyselleşme olasılıkları fazla oluyor ve ailede sosyalleşme olmuyor. Ya da tek yapılan aktivite hep birlikte sürekli bir şey izlemekse ya da açık televizyona bakmaksa aslında o da hiçbir verim yok gerçekten. Onun için ya da belki baba akşamları çalışıyordur ya da anne bazen geç gelmek zorundadır. Ama bu yine de o zaman evde ebeveyn kim varsa ebeveyn olarak o kişi aynı şekilde çocuklarla birlikte yemek yiyebilir. Ama mümkünse tabii ki ailece çünkü bu herkesin bir arada olduğu çok güzel bir zaman. Ve başka bir şey de birlikte oyun oynamak, şakalaşmak, gülmek ailece. Tabii ki bunu ayrı ayrı da yapacağımız zamanlar oluyor anne olarak ya da baba olarak ama birlikte de yapmak çok önemli. Burada kastımız tabii ki bütün gün çocukla oynamak değil. Ama en azından günde yarımşar saatten iki kez çocukla oynamak bunun dışında veya bu saatler içerisinde birlikte el işi de yapılabilir. Bu çocukların önemsendiğini ve sevildiğini bilmeleri için çok önemlidir. Ama oyun oynarken aklımız, gözümüz başka bir şey veya yerde de olmamalı ebeveyn olarak. Çünkü bazen günün içerisinde birçok olay olmuş oluyor. İş düşünüyoruz, başka şeyler düşünüyoruz, sorunlar olabilir, bizi üzen şeyler olabilir. Ama o an için gerçekten bunu kenara bırakıp ya da telefona bakmadan ya da odağımız, gözümüz başka yere dalmadan tamamen çocuklarımıza o an için kendimizi verdiğimiz bir saat olsun bu yarım saat ya da 15 dakika ya da 40 dakika ne kadar verebiliyorsak. Bunun için de yani en küçük kızımız aslında 3-4 yaşlarındaydı maksimum herhalde. O zaman o beni çok güzel bir şekilde uyandırdı. Ben de herhalde birkaç kere onu parka götürdüğümde onu sallarken arkasından sallıyordum. O da sosu beni görmüyor diyerek sürekli telefonda ya konuşuyordum ya mesajlaşıyordum onu sallarken. Ama o bana dönüp dedi ki sen benimle burada değilsin. O zaman ben evet gerçekten haklı. Yani evde onlarla oynarken onu yapmıyordum ama parkta bile aslında onunla bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Ama aslında yapıyorum. Yani onunla oradayım ve onun için ayrılan bir zamandı. Dolayısıyla arkasını dönüp öyle söylediğinde benim için çok büyük bir tekrar bir hatırlatma ve uyanış olmuştu. Onu da her zaman hatırlıyorum.
1: Evet, buradan da hatırladık tekrar her birimiz için. Bunun dışında neler var yapılabilir?
0: Evet, birlikte oyun oynamak, şakalaşmak, gülmek demiştik ve akşam da çok fazla vaktimiz olmayabilir ya da farklı akşamlar olabilir bazen. Ama akşam yatakta da onlara küçük bir kitap okumak ya da bir kitaba başlayıp her akşam 10 dakika kadar birkaç sayfa okumak veya şarkı söylemek de onlarla geçireceğimiz çok özel ve kısa zamanlardan bir tanesi olabilir. Tabii ki bunlar sadece birkaç örnek. Çocuğun aile içinde sosyalliği, kendisine değer verildiğini, koşulsuz sevildiğini hissetmesi için birlikte geçirilecek zamanlar daha fazla küçük ve basit aktivitelerle zenginleştirilebilir.
1: Peki yaşına uygun sorumluluklar vermek de önemli değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Önce birlikte oyuncakları toplamak, sonra hem de o birlikte bir şey yapmak anlamına da geliyor aynı zamanda. Sonra da yavaş yavaş az da olsa onun tek başına toplamasını isteyebiliriz. İlerleyen zamanlarda başka sorumluluklar da eklenebilir tabii ki yaşına uygun olarak. Mesela masayı toplaması, odasını toplaması gibi.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Maranata.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet, programımızın ilk bölümünde aslında rutinleri konuşarak kapatmıştık. Şimdi bu rutinlerin faydası nedir diye sormak istiyorum ben Aynur Hanım.
1: Evet, başta bahsettiğimiz gibi rutinler çocukları güvende hissettirir ve mutlu ederler. Küçük yaştan beri oluşturulan rutinler zorla, baskıcı bir şekilde değil, doğal bir şekilde çocukların hayatlarına yerleşir ve alışkanlık kazandırır. Aslında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme, ailece yemek yeme, sürekli ekrana bakmamak, kitap okumak, hobiler geliştirmek, iyi oldukları alanları keşfetmek gibi alışkanlıklar kazandırır ilerisi içinde. Ve birlikte yemek yeme, yatak zamanında kitap okuma, birlikte oyun oynamak gibi rutinlerden bahsetmiştik. Bunlar da aile bağını güçlendirmekte çok önemliler. Çoğunlukla ebeveynler çocukları ergenliğe girdiği zaman başa çıkamadıklarını hissederler. Ergen çocukların kendileriyle paylaşımda bulunmadığı, odasından çıkmadığı, ebeveynleriyle birlikte bir şey yapmak istemediklerinden şikayet ederler.
0: Evet, günümüzde gençler, hatta küçük çocuklar bile odalarından çıkmak istemiyor. Tek başına yemek yemek, internette oyun oynamak, rahatsız edilmemek istiyorlar.
1: Evet, bu yani ergenlik zamanında aslında bir yere kadar ergenliğin getirdiği bir şeydir. Ancak baştan beri ailece geçirilen, yani ergenlikten önce çocukların doğumundan itibaren ailece geçirilen zamanlara önem verilirse, böyle davranan ebeveynlerin çocuklarının ergenlik döneminde bu yalnızlaşma ya da bireyselleşme çok daha az görülüyor. Odadan çıkmamak, birlikte bir şey yapmama isteğinin olması çok çok daha az görülüyor. Onun için çocukluktan bu zamanı geçirmek ve o zamandan itibaren bunu bir alışkanlık haline getirmek çok önemli. O zaman çocuk ergen olduğunda da ebeveynleriyle birlikte yapmaktan, bir şey yapmaktan, oyun oynamaktan, dışarı çıkmaktan hoşlanıyorlar. Çocuk ve ergen psikoterapi eğitimi alırken aslında hocamız şöyle bir örnek vermişti. Bir çocuğa 6-7 yaşına kadar ebeveynler tarafından ve sosyal çevreden tohumlar ekilir. Bu tohum 7-11 yaş veya 12 yaş arasında uykuda kalır ve 12 yaştan itibaren hepsi filizlenir. Yani eğer bizde bebeklikten itibaren birlikte geçirilen zamanlar yok denecek kadar az ise, çocukla etkileşim yoksa, ergenliğe girdiğinde de böyle bir şey yapmasını beklemek haksızlık olur o zaman o ergenden de. Bu çocuğun duygusal sağlığı için de geçerlidir. Yani biz onlar çocukken bir şeyler ekiyoruz. Oluşturduğumuz rutinler, davranışlar, onları ekersek o zaman ergenlik zamanında da büyüdüğünde de onları biçeceğiz. Ne ekersek onu biçeceğiz aslında. Burada da aynı şey, aynı prensip geçerli.
0: Bu rutinler arasında ya da disiplini oluştururken ödül aracı olarak kullanılabilir mi?
1: Evet, rutinler ileride disiplin ödül aracı görevinde yapar bir noktada. Örneğin atıştırmalıklar ya da tatlı bir şey, çocuğun mutfağa girip istediği gibi, istediği zaman alacağı bir şey olmasın. Hem onun sağlığı açısından iyi değil, hem de bir araç olarak kullanmak için de faydalıdır aynı zamanda. Başta onun sağlığı için iyi değil tabii ki. Ve bu herkes için farklı saatler olabilir ama bizden örnek verecek olursam, örneğin yemekten sonra, öğlen yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden sonra küçük bir şey verdik. Bir tatlı, evde yaptığımız bir şey. Bu küçük bir örnek tabii ki ama başka şeyler de düşünülebilir. Yaşına göre yani ekran konusunda da aynı şekilde, sadece yemek konusunda değil, bu disiplin ve ödül aracı olarak bazı rutinleri kullanmak ekran konusunda da olabilir. Çocuklara belli bir şeyi yaptıktan sonra ve yaşına uygun olarak ekran süresi verilmesi, bu da bir ödül aracı. Yani bir sorumluluğun yerine getirdikten sonra, mesela bunları yaptıktan sonra, yaparsan değil, çünkü o koşullu oluyor, yaptıktan sonra ekran zamanını yapabilirsin gibi, yaşına uygun olarak bazı sorumlulukları yapması konusunda da bir teşvik olarak kullanabiliriz bunu. Burada yapılan araştırmalar, 2 yaş öncesinde televizyon izleyen çocukların bilişsel gelişimlerinin olumsuz olarak etkilendiğini, dil gelişimlerini geciktirdiğini ortaya koymaktadır. Ona göre de bunun yaşa uygun olması tabii ki çok önemli dedik. Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi önlem olarak 0-2 yaş çocuklarının aslında televizyon ekranlarından tamamen uzak durmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 2 yaşında bir çocuk için ekran süresi 20-30 dakikayı geçmemeli. Neden buna tekrar geldim? Yani ödül aracı olarak kullanırken o zaman bu yine de sınırsız bir şey olmamalı demek istiyorum. Aslında onun için üstünü altını çizmek istedim. İlkokul çağı için ise 45 dakika, ortaokul için 1 saat, lise çağı için 2 saat olabilir. Tabii ki bunlar tavsiyeler, biraz daha az olabilir. Ama maksimum böyle olması faydalıdır. Onun için bu da ödül aracı olarak kullanılırken bu sürelere veya verdiğimiz yiyeceğin orantısına, tatlının atıştırmalı orantısına da çok dikkat etmemiz lazım onların sağlığı açısından.
0: Evet, tabii bizim aslında kültürümüzde de biraz var. Aileler de öyle, çocuk üzülmesin, her isteğini yapalım, mutlu olsun düşüncesi çok da sağlıklı değil aslında. Çocuklar için rutinler, kurallar, belli bir düzen olması, kendilerini güvende hissetmesi ve gelişimi için daha faydalı. Basit gibi görünen konular ya da ne olacak bir şey olmaz dediğimiz birçok şey ileride büyük sorunlara yol açıyor maalesef. Bu yüzden anlık olarak belki mutlu oluyorlar ama yaşam uzun bir yolculuk. Tüm yaşamını düşünerek hareket etmeliyiz.
1: Kesinlikle. Onlara değerli olduklarını hissettirmek de ikinci bir şey demiştik. Yani rutinler var ve rutinleri oluşturmak çok önemli. Ve rutinlerin altında çok şey konuştuk. Çok fazla prensip konuştuk. Onlara rutinler, her insanın 5 temel ihtiyacı olan sınırları ve güvende hissetmeyi sağlıyordu. Ona faydası vardı. Ve diğer bir ihtiyaçta, temel ihtiyacımız da değerli hissetmek. Değerli olduğumuzu hissetmek. Onlara değerli olduklarını hissettirmek de bu anlamda çocuklara çok önemli. Çocuklarımıza günlerine nasıl geçtiğini sormak ve bizim günümüzden bahsederek bunu yapabiliriz. Hı hı. Akşam işten eve geldiğimizde yorgun olabiliriz ama onlar yatağa gidene kadar televizyon açmama fedakarlığını göstermeliyiz ve başka şeyle pek meşgul olmamaya çalışmalıyız. Tabii ki onların da bizimle birlikte yatmadığını, daha erken yattığını düşünerek bunu söylüyorum. Onlarla kısa da olsa zamanı kaliteli geçirmeliyiz. Özellikle çalışan anneler için daha zor olabilir. Burada eşler bir takım olabilirlerse anne yemek hazırlarken baba çocukla ilgilenebilir ya da baba meşgulse anne onunla ilgilenebilir. O zaman ama mutlaka birlikte geçirilecek kısa zamanlar yaratılabilir. Birlikte yenecek yemek, akşam yatmadan önce oynanacak kısa bir oyun ya da bazen hiç vakit yoksa onlara yatakta küçük bir kitap okumak, sarılmak, öpmek gibi. Bunlar da çocuklara değerli olduklarını hissettirirler. Onları aşağılayan, değersiz hissettiren kelimeleri kullanmaktan da kaçınmalıyız. Takma isimler kesinlikle kullanmamalıyız. Başkalarına benzetmemeliyiz çocuklarımızı. Ve yaşları ne olursa olsun onlara değerli bir birey olarak davranmalıyız. Bu onlara seçenek vererek ve verdiğimizde onların seçimine saygı duymakla olur. Aslında küçük yaşta çocuklar seçimlerinin sonuçlarını öğrenebilirler. Yani her kararı onlara sormaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Ama bazı şeyleri onlara anlatarak, yani eğer sen bu kadar burada bununla oynamak istiyorsan o zaman eve gittiğimizde bunu hemen yapamayabiliriz, bilgin olsun gibi. Yani tehdit olarak kullanmak demiyorum kesinlikle ya da onların her şeyi onlara sormaktan bahsetmiyorum. Ama bazı konularda seçim hakkı verebiliriz.
0: Evet, zaten biz bu program serisini Hristiyan prensiplerine göre hazırlıyoruz ve Hristiyan bireyler olarak sevmek, özellikle Tanrı gibi sevmek çok önemli. Bunun için çocuklarımızı yetiştirirken de onları sevmek, değerli olduklarını hissettirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Tanrı'nın bizi sevdiği ve değer verdiği gibi.
1: Evet. Ve onların sevgi dillerini keşfedip ona göre sevgi de gösterebiliriz. Yani bunu bilmek gerçekten çok önemli. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için bunu söylüyorum. Sevgi dillerimiz farklı. Bazen biz sevgi gösterdiğimizi düşünüyoruz ama çocuk fazla anlamıyor ya da aslında bu eşlerimiz için de geçerli olabilir. Çünkü onun sevgi dili başkadır. Ayrıca oluşturduğumuz prensipler tüm aile üyeleri için geçerli olabilir. Ama sevgi dili kesinlikle kişiye göre değişkendir. Onu da göz önünde bulundurmalıyız. Mesela bizim en büyük oğlumuzun sevgi dili hediye almak ve vermek. Almayı da vermeyi de çok seviyor. Ortanca oğlumuz fiziksel olarak dokunmayı çok sever. Sürekli sarılır, ona sarılmamızı bekler. Tabii ki sarılmak herkesin ihtiyacıdır. Hediye almayı da herkes sever ama en temel anladığı şey, ana dil gibi diyebiliriz buna. Herkesin biraz fark ediyor. En küçük kızımız ise kaliteli zaman geçirmek. Bütün çocuklarla kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Bütün program boyunca konuştuk aslında. Ama bazı kişiler için daha fazlası gerekiyor. Yani mesela evimizde bir iki gün yatılı misafiri varsa onlar gider gitmez ya da gitmeden kızımız şey diye sizi çok özledim. Yani aslında yanındayız ama bizimle vakit geçirmeyi, sadece baş başa kalmayı özlediğinden kastediyor aslında özlediğini. Onun için herkes için şeyler, sevgi dili farklı. O zaman ona göre biraz daha o anlamda fazla verilebilir.
0: Sağlıklı aile için önemli olan bazı konuları konuştuk bu programda da. Tabii ki burada her şeyi konuşacak zamanımız olmadığı için kısaca önemli şeylere değindik. İyi bir kaynak olacağını umut ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz için de. Ve mezmurlardan da paylaşmak istiyorum ben. Mezmurlar 127:3'te diyor ki, çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır, rahmin ürünü bir ödüldür. Ayetlerde de dediği gibi çocuklar Rab'den gelen bir armağandır. Bizler değerli armağanlara sahibiz. Bu nedenle her zaman ne kadar değerli olduklarını göstermek, hatırlatmak gerekli. Aynı zamanda Süleyman'ın özdeyişleri 17:6'da da torunlar yaşlıların tacıdır, çocukların övüncü anne babalarıdır da diyor. Bizler Tanrı'dan öğrendiğimiz bakış açısıyla iyi ebeveynler olabiliriz. Hem sağlıklı ve mutlu bir yaşam için hem de çocuklarımız ile sağlıklı bir ilişki için kutsal kitap bize gereken her şeyi sunacaktır. Programımızın sonuna geldik. Aynur Hanım, size çok teşekkür etmek isterim. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik Kilisesi evrenseldir. Yani Katolik Kilisesi'nde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir ortaçağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rab'bin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rab'bin kilisesi yani Rab'bin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rab'bin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rab'bin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tercüme şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır. Bu İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet. Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'lik kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahiyat Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyor ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşişsiz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Hı hı. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim size.
0: Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. Hı hı. William Carey diye bir adam 1890'larda gitti. Hindistan'a gitti. Sonra bu saman yığınından insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere

0: Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye onu kilise onu yaktılar. Yalnız Zuanlı diyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler, yani protestan kiliseler kurulmaya başladı. Ve reform sonrası kiliseler, bugünkü dönem modern misyoneler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler, bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi, Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar, dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktu. Papazlar cahil. Ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler, Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki, önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
1: Evet.
0: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi. Çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumları vardı. Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçeyle o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve bütün çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'a Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsediği. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice'yle. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes şirketi bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
1: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
0: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdi. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir değil mi? Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoneri dendi. İsa Mesih bu ilk misyon.

0: Dönelik olayını şunu söyledi, bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa 11 İsa Mesih'e 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları koşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi: gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil. İslam misyonerleri var. Komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdi, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demek. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik. İhraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
1: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
0: Ya hayır kardeşim, hayır.
1: Az önce okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm, hayır, yaratılışa duyurun diyor.
0: Hayır, hayır, hayır. Bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil. Biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
1: Evet.
0: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse, Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse, Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle bak, bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergiyi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Biri bu Rabbin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir biliyor. Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
1: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur
0: zaten
1: diyebiliriz.
0: İncil'in anlamı, hı-hı, Grekçe evangelion. Anlamı, tamamen anlamı iyi haberdir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi.
1: Evet.
0: İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
1: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
0: Her bir Hristiyan aslında bir misyonerdir ama yani Türkiye'deki insanın anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir ruh değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyonerdir.
1: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
0: En biliyorsun en bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
1: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki, amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Hı hı. Aşağı yukarı bu arada Ermeni, İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Hı hı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Hı hı. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor, alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapılmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyük elçisi Osmanlılara geliyor. Hı hı. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Bunlar kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da hep protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir buyruk, bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar, var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler ve birçok insan olumlu etkilendi, kiliseden ayrıldı ve yeni bir kiliseye dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu, çok karşı geldiler gerçekten. Hı hı. Bu yanlıştı.
0: Peki kiliselerde, o ilk geldikleri kiliselerde bölünmeler oldu mu ya da kiliseler içerisinde?
1: Bunların amacı bölünmek değildi. Kiliseden kovunca ayrıldılar. Ne yapacaklar? Başka bir yerde toplandılar değil mi? Hı hı. Öyle toplandılar. Sonra Osmanlı yani fermanla Protestanlığı resmi din kabul, resmi mezhep kabul ettikten sonra onlara kiliseler verdi. Nereye verdi? Gedikpaşa verdi. Hı hı. Aynalı Çeşme'de bir kilise verdi 1850 yıllarında. Ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
0: Evet. Aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor. Tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
1: Misyonerlik İsa Mesih zamandan beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. Hı hı. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
0: Hı hı. Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
1: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasa göre, anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce Türk Ceza Kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi, bir kanun yazmıştı. Suç ve Ceza Kanunu yazmıştı. O kanuna göre Diyor ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoneler kendi ülkene sadık ol, senin yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Evet. Suç değil. Ama suç değil yasalaki. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutuldum, yakalandım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi. Ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik. İki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin. Suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
0: Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
1: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
0: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var?
1: Hiçbir çıkarı yok. Rabbin sözü söyledi diye. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok ki. Rabbimiz söylüyor ki söyle, değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
0: İnsanların kurtuluşu için yani.
1: Tabii.
0: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar mı? Nasıl insanlar geldi?
1: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodell vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap bu dillerde kutsal kitabın çevrilmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesiydi. Yani Hristiyanların ilahiyat fakültesiydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar, önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyoneler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor. Diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz, güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir kurum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için, Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordum. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
0: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
1: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanlara şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoner oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyorsun. Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
0: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
1: Evet, doğru.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
1: Ben sizlere, teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
1: Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Her şeye gücü yeten Tanrımız, günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Sizlerle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicileriyle birlikte olmak çok mutluluk veriyor.
0: Evet, sizden çok teşvik alıyoruz. Hem program öncesinde hem aralarda hem de programın içerisinde tabii ki. Burada olduğunuz için mutluyuz gerçekten ve bu programı da umut ediyoruz ki insanlar için, dinleyicilerimiz için faydalı oluyordur. Bugün kul hakkı ve adalet konusunu ele alacağız ve bu konularda aslında soruları olursa dinleyicilerimizin soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceklerini hatırlatalım. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak da tüm sosyal medya platformlarından bize ulaşabileceklerini de hatırlatmış olalım. Kul hakkı kavramı belki Hristiyan ilahiyatında tam bu şekilde ifade edilmiyor olabilir ama kul hakkı nedir Nuh Bey?
1: Kul hakkı aslında bir insanın başka bir insana maddi veya manevi haklarını ihlal etmesi anlamına geliyor. Genellikle ahlaki, sosyal ya da dini bir kavram olarak insan ilişkilerinde adalet ve hakkaniyetin sağlanmasıyla ilgilidir. Hristiyanlıkta kul hakkı dediğimiz zaman işte doğrudan böyle bir dediğin gibi doğrudan bir terim olmasa da aslında kul hakkı İncil'de ve kutsal kitabının temelinde olan bir şeydir. Evet. Tanrı ve insanlar arasındaki ilişkilerde adalet, sevgi ve dürüstlük genellikle kutsal kitapta, Hristiyanlıkta vurgulanır. Ve Tanrı'nın verdiği en büyük buyruk, Tanrı'nı seveceksin ve ikinci olan buyruk, aynı büyüklükte olan buyruk, komşunu sev ilkesine dayanan bir ahlak anlayışı, kul hakkının ihlal etmesinin temeli, etmemesi konusundaki temeli oluşturuyor. Yani komşunu sev, komşunu kendin gibi sev, Tanrı'nın sizi sevdiği gibi birbirinizi sevin ifadesi. Aslında bu kul hakkı konusunda bize Tanrı'nın öğretişini verdiğini görüyoruz. İsa Mesih de öğrencilerine benim az önce değindiğim Matta 22. bölüm 39. ayette komşunu kendin gibi sev derken insan haklarını gözetme sorumluluğunu kendi ardından gelen, ona iman eden öğrencilerine özel bir buyruk olarak verdiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda Hristiyanlıkta bir başkasına zarar veren kişinin o kişiden özür dilemeli ve telafi etmesi gerekiyor. Yani birisinin hakkını yediği zaman bunu sadece Tanrı'nın önünde tövbe etmekle, Tanrı'nın önüne gitmekle çözülmüyor. Bu aynı zamanda zarar verdiği o kişiden gidip özür dilemesi ve telafi etmesi gerekiyor. Biz bunu birçok örnekte de kullandık. Vergi görevlisi olan Zakkay başkalarına haksızlık yaparak vergi toplayıp yolsuzluk yapmıştı ve İsa Mesih'i tanıdıktan sonra, iman ettikten sonra, hayatına kabul ettikten sonra kendisi haksızlıkla elde ettiği kişilere, yani kul hakkı yediği kişilere 4 katı fazlasıyla iade edebileceğini, edeceğini söyleyerek tövbe etti. Hatta parasını yoksullara dağıttı ve yine aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin diye çıkışta, Mısır'dan çıkış kitabında yine böyle hırsızlık ve başkasının hakkına tecavüz etmeme konusunda evet orada çıkıyor. Tartıyla ilgili bir yine Tanrı'nın halkına verdiği bir yasa var. Leviler 19. bölüm 36. ayete baktığımız zaman Tanrı ticaret yapan insanlara diyor ki doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullan. Yani bunlar hepsi ağırlık, ölçü, terazide kullanılan birimlerdi. Ve Tanrı bunu aslında ticaret yapan kişilere hiçbir şekilde kimsenin hakkını yemeyeceksin, doğru terazi kullanacaksın demesi de yine burada gösterilen şey. Bir örnek daha vermek istiyorum. Leviler 6. bölümde aslında Hristiyanlıktaki kul hakkıyla ilgili çok önemli bir noktaya değiniyor. Diyor ki çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi, kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp eşyayı ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi üzerine 1/5'ini ekleyerek suç sunusu olarak getirdiği gün sahibine geri vermelidir. Yani burada birisinin hakkını yaptığını bilerek bilmeyerek, yanlışlıkla ya da isteyerek yapılan her şeyin karşılığını o kişiye Tanrı bağışlanması için ne diyor? Beşte birini, o şeyin bedelinin beşte birini ekleyerek, çünkü o kişiye sadece onu ödemekle zararını ödemiş olmuyorsun. Beşte birini ekleyerek ödeyeceksin ki telafi olsun, Tanrı önünde bağışlanasın diye. Bu Hristiyanlıkta öğretilen Tanrı'nın kul hakkıyla ilgili öğretişleridir.
0: Peki hangi durumlarda tam anlamıyla kul hakkına girmiş oluyoruz?
1: Aslında haksızlık yapmak, adaletsizce davranmak, yani birbirimize adaletsizce davrandığımız konularda bu kul hakkına girebiliyoruz. Birinin emeğini ve hakkını çiğnemek kul hakkına giriyor. Adaletsizlik yapmak. Örneğin bir işçiye emeğin karşılığını vermemesi ya da adaletsizlik bir karar vermek onun hakkında, birine haksız yere iftirada bulunmak bu kapsama girebiliyor. Bu kul hakkına girebiliyor. Ya da Mısır'dan çıkışta yine on emirden biri olan çalmayacaksın ifadesi, maddi olarak birine ait olan bir şey izinsiz almak, gasp etmek veya zarar vermek kul hakkına girmektedir. Bu Hristiyanlıkta hırsızlık yalnızca bir kişinin malını almakla sınırlı değil, başkasının zamanını, emeğini çalmak da kul hakkına giriyor diyebiliriz. Yalan yere iftira etmek de kul hakkına girebilir. Başkaları hakkında yalan yere iftira ya da tanıklık etmek, bu da kul hakkına giriyor. Başkalarına karşı acımasız, sevgisiz davranmak. Çünkü Tanrı herkesi, komşumuzu sevmeyi, onlara bir şekilde hizmet etmeyi, elimizdeki paylaşmayı bize öğretiyor. Ve bunu yapmak, acımasız davranmak, onlarla ilgilenmemek de kul hakkına giriyor. Az önce verdiğim örnekler ticarette olabiliyor. Ticaretteki tartılarda yapılan hileler, ne bileyim borç ödememek ya da verdiği sözü tutmamak, bunlar da kul hakkına girebiliyor.
0: Peki bu kul hakkı kavramı, yani kul hakkına girmek gerçekten ölümcül mü? Bu şekilde nitelendirebilir miyiz? Çünkü topluma baktığımız zaman insanlar çok bunu belki önemsemiyor gibi, yani herkes kendi çıkarını düşünüyor, kendisini belki ileri bir seviyeye taşımak istiyor ve maalesef bahsettiğiniz gibi birçok alanda bunu görüyoruz. Bu günahın işlenildiğini görüyoruz bir şekilde. Bu ölümcül mü gerçekten?
1: Aslında ölümcül boyutları var diyebiliriz. Yani kul hakkına girmek Hristiyanlıkta yalnızca insanlara ilişkin değil, Tanrı'ya ile olan ilişki bağlamında da ağır bir günah oluyor. Çünkü insanlar arasında adaletsizlik yalnızca bir bireye zarar vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Tanrı'nın koyduğu sevgi ve adalet düzenine karşı da bir isyan olarak isyan olarak da görülebiliyor. Kul hakkının ruhsal boyutu

0: herhangi bir kardeş için yapılan bir şey Tanrı'ya, Mesih'e karşı yapılmış oluyor. Bu da kul hakkına girmek oluyor. Bu anlamda ölümcül, yani Tanrı'ya yapılmış bir şeyden olduğu için Tanrı ile ilişkimizi bozacak ve bizi ruhsal ölüme de götürebilecek bir şey olabilir. Hristiyanlıkta günahların bağışlanması, yani tövbe ve Tanrı'ya dönüş de mümkün oluyor. Tabii başkasına karşı yapılan bir haksızlık söz konusu olduğunda yalnız Tanrı'ya değil, az önce de dediğim gibi mağdur olan kişiye gidip özür dilemek, bu zararı telafi etmek gerekiyor. Ve Tanrı diyor ki bir kişi benim önüme gelip tapınmaya, kurban bir sunu sunmaya geldiği zaman birisinin ona karşı bir şikayeti varsa, hatırlıyorsa, sunusunu bıraksın, önce gitsin o kişiyle barışsın. Yani kul hakkı yemişse önce onun telafi etsin, ondan sonra benim önüme gelsin. Yani Tanrı'nın önünde tapınmak, Tanrı'nın önünde yaklaşmak için önce tövbe etmek gerekiyor. Yaptığımız o yanlıştan dönmemiz gerekiyor. Dönmediğimiz zaman onun ölümcül bir sonucu bizim hayatımıza gelebileceğini söylüyor. Son olarak bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Tanrı bir gün yaptığımız her şeyin tüm haksızlıkları yargılayacağının bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bizler umursamadan geçebiliyoruz ama Tanrı'nın önünde hepsi kayda geçiyor. Bizim yaptığımız haksızlıklar, başkalarının hakkını yemek ve kul hakkına giren bu kişi de dünyada tövbe etmediği zaman ve bunu telafi etmediği zaman nihai olarak Tanrı'nın adaleti önünde hesap verecektir. Ve bu kişinin ruhsal ölüme, sonsuz ölüme gitme ihtimalini de göz önünde bulundurması gerekiyor.
1: Bu durum karşısında, yani kul hakkı ile alakalı durum karşısında ya da yaşamımızda bu varsa, bunu o kadar da önemsemiyorsak az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, peki Tanrı'nın bu konudaki isteği ne olabilir bizden? İsteği nedir ve çözüm ne olabilir bu konuda?
0: Tanrı'nın aslında kul hakkı konusunda istediği şey, önceden de hani başlangıçta da program başında da söyledik ama insan ilişkilerinde sevgi, merhamet, dürüstlük, adaletin hakim olmasını istiyor. Yani bizim sadece bireylerin kendisine karşı olan, yani Tanrı'ya olan ibadet ve Tanrı'ya olan bağlılıklarıyla sadece değil, başkalarına karşı olan davranışlarında da Tanrı önemsiyor. Yani biz ibadetimizi yerine getirerek, Tanrı önünde sadaka vererek, bir şeyler yaparak sadece bu Tanrı'yı hoşnut etmiyor. Başkalarına da yaptığımız davranışlar da Tanrı önünde çok önemlidir ve Tanrı kul hakkını yemememizi, başkalarına sevgi, merhamet, dürüstlük çerçevesi içinde yaklaşmamızı, yaşamamızı istiyor. Ve Tanrı bizden istediği şey sevgi ve merhamet temelinde bir yaşam sürmemizi istiyor. Yani Hristiyanlıkta Tanrı insanların birbirine sevgiyle yaklaşmasını emrediyor. Az önce biz söylediğimiz gibi İsa Mesih komşunu kendin gibi sev, ya da komşunu sev diyen Tanrı'nın yasasında olduğu gibi insan ilişkilerinde sevginin merkezde olması gerektiğini öğretiyor. Sevgi kul hakkını önlemenin ve bozulan ilişkilerin onarımının temel yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli bir konu. Aynı zamanda uzlaşma ve telafi arayışı da Tanrı'nın bizden istediğidir. Yani kul hakkının çözümü için uzlaşmayı ve telafiyi Tanrı teşvik ediyor. İnsanlardan haksızlık yaptıklarını fark ettiklerinde ne yapacak? Mağdur olan kişiyle barışmaları gerekiyor. Bir uzlaşmaya girmesi gerekiyor. Evet. Bir Tanrı sağlıklı bir ilişkinin insanlarla barış ve adalet içinde bir yaşamı doğrudan bağlantılı olduğunu görüyor. Bu yüzden telafi yalnızca maddi zararların karşılanması değil, manevi anlamda da affedilmeyi aramayı da içeriyor. Bu yüzden bir uzlaşma hem o kişiyle hem de Tanrı'yla bir uzlaşma, bir telafi için arayışına girmemiz gerekiyor. Bu önemli noktalardan biri Tanrı bizden istedi ve dediğim gibi ruhsal bir değişim istiyor Tanrı. Yani bizim onun benzeyişinde değişmemizi istiyor. Onun düşünce yapısına göre, yürek tutumumuzda Tanrı'nın bize yaptıkları şeyleri bizim de başkasına yapmamızı istiyor. Bu yürek değişimi bizim için çok önemlidir. Bu anlamda Tanrı'nın yardımını istemek, Tanrı'nın iradesini aramak ve onları yapabilmek için gayret göstermek gerekecektir.
1: Evet, aslında kul hakkı günahının yerine, kul hakkına girmiş olmanın yerine adil olmamız gerektiğini, adaletin yaşamımızda olması gerektiğinden bahsettik, konuştuk. Ve bunun en güzel örneklerinden birini zaten Mesih İsa'da görüyoruz açık bir şekilde. Aslında en büyük örneği Mesih İsa'da görüyoruz. Matta 12:20'de İsa'dan bahsederken aslında İsa'dan yaklaşık 700 sene önce yaşamış Yeşaya peygamberden bir alıntı yapılıyor orada. Diyor ki, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak diyor. Ve aslında İsa'nın karakterinde bu adaleti açıkça görüyoruz. Adil olmayı görüyoruz. Adaletin nasıl yerine getirildiğini görüyoruz. En önemlisi çarmıh üzerinde aslında ölüp üçüncü gün dirilerek hem Tanrı'nın adaletini hem de sevgisini bize gösterdiğini görüyoruz. O zaman bizim de yaşamlarımızda bu adaleti Mesih İsa'dan öğrenerek, onda gelişerek,

büyümek için. Yine Mesih İsa'da bir fırsatımız var. Bu konuda dinleyicilerimiz henüz Mesih İsa'yı tanımıyorlarsa ve nasıl adil olabiliriz belki diye soruyorlarsa, bunun yine anahtarı, cevabı Mesih İsa'ya imanda saklıdır. Bunu da vurgulamış olalım. Burada bir virgül koymak istiyorum. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah Verden programıyla karşınızdayız. Bugün kul hakkı ve adalet konusunu konuşuyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bu konularda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi de hatırlatmış olayım. Kul hakkı konusunda Nuh Bey biraz aslında bunu tanımladı. Hangi durumlarda kul hakkına girmiş olduğumuzu tanımladı. Ve gerçekten bunun ölümcül olup olmadığı hakkında konuştuk. En önemlisi Tanrı'nın bizden isteğini gördük. Adil bir yaşam sürmemiz istediğini gördük. Peki adil bir yaşam sürüyor olmamız bugün Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Nasıl bir bereketi vardır bunun?
1: Yani, Tanrı ile olan ilişkimizi gerçekten derininden etkiler. Çünkü Tanrı'nın karakteri bir yansıması adalet, adil olmaktır. Tanrı tamamen adil, doğru ve tarafsız bir Tanrımızdır. Tanrı'nın adil olduğu gibi insanların da adil davranmasını istiyor. Çünkü bizler Tanrı'nın çocukları, hani her zaman vurguladığımız bir nokta. Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın halkı olarak onun adil, adaletine ortak olmak ve onun iradesini yerine getirmek aslında gerekiyor ve bu da adil olmayı gerektiriyor. Adil olmayan bir yaşam ise Tanrı ile olan bizim bağımızı zayıflatıyor. Çünkü Tanrı'nın karakterine, Tanrı'nın bizden istediği sözüne ortak olmayarak, onun iradesine karşı gelerek Tanrı ile olan bağımız zayıflıyor ve günah aracıyla bu ilişki kopma riskini taşıyor. Adaletsizlik davranarak, kul hakkı yiyerek, adaletsiz davranarak Tanrı ile olan ilişkimiz kopma noktasına gidiyor. Bu da tabii ki doğal olarak ne oluyor bizim için? Ruhsal ölüme de götürebilir ve bizim hayatımızda Tanrı ile ilişkisinin kopması hayatımızda Tanrı'nın bereketlerinin, Tanrı'nın lütfunun, Tanrı'nın sevgisinin akmasına engel olacaktır. Ve bu bizi bir boşluğa itebilir, umutsuzluğa itebilir.
0: Evet, maalesef.
1: Birçok olumsuz yaşantının bizim hayatımızda girmesine, lanetlerin girmesine açık kapı bırakır. Bu anlamda çok önemlidir. Haksızlıkla yapıldığı her şeyi Rab hesabını da soracaktır bu anlamda. Aynı zamanda Hristiyanlıkta insanlarla olan ilişkiler, yani Tanrı ile olan ilişkilerin bir yansımasıdır, bir aynasıdır diyebiliriz. Eğer bir başkalarına haksızlık ederse, biri bir kişiye haksızlık ederse, bu durum Tanrı'nın gözünde bir isyan olarak da kabul edilebilir. Çünkü 1. Yuhanna 4. bölüm 20. ayete baktığımız zaman İsa'nın öğrencilerinden biri, yine İsa'nın o öğretisini almış biri olarak şunu söyledi. Hem de Tanrı'nın ruhuyla şu sözü söylüyor: Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani burada aslında bize sevmekle ilgili, nefretle ilgili bir açıklama yapsa da şurada söylediği söz çok önemli. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani bizim yaptığımız eylemler, bizim ilişkilerimiz, insanlarla olan ilişkilerimiz Tanrı'nın ilişkisi olan ilişkimizi yansıtıyor. Eğer Tanrı'yla sevgi bağında gerçekten Tanrı'yı seviyorsa, bir bağımız varsa, bu bizim insan ilişkilerimize de yansıması gerekiyor. Kul hakkını yiyorsak, adaletsizce davranıyorsak, bu Tanrı ile olan ilişkimize de yansıdığı, onun önünde de öyle olduğunu göstermiş oluyor. Ve aynı zamanda Tanrı yeryüzünde adaletin hüküm sürmesini istiyor. İnsanlardan onun adalet planının bir parçası olmaları bekleniyor. Mikka 6. bölüm 8. ayete baktığımız zaman adil davranın, sadakat gösterin, alçak gönüllükle Tanrı'yla Tanrınızla birlikte yürüyün diyor. Tanrımız adaletli olduğu gibi adil davrandığı sadakatle bizler de ne yapmamız lazım? Onun planının bir parçası olarak yaşamamız gerekiyor. Bir kişi adaletle davrandığında aslında Tanrı iradesine boyun eğmiş oluyor. Bu Tanrı ile olan bağın güçlenmesine yol açıyor. Adaletsizlik ise Tanrı'nın planına karşı bir engel oluşturuyor ve kişinin onunla işbirliği yapmasını imkansız hale getiriyor. Biz adaletsiz olduğumuz zaman Tanrı ile bir işbirliği yapmamız mümkün olmuyor. Ama adaletli olduğumuz zaman Tanrı ile bağımız güçleniyor ve Tanrı'nın işlerini, Tanrı'nın harika planlarını bizim hayatımızda da kullanılıp bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.
0: Aslında evet, dediğiniz gibi Tanrı adil olduğu gibi bizim de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak adil olmamız gerekiyor. Tabii ki bugün insanlık olarak baktığımız zaman Tanrı'dan uzağız, Tanrı'dan uzaklaştık bir şekilde. Ve ölüm var, hastalıklar var, acılar var, adaletsizlikler var. Bugün adaleti de konuşuyoruz aslında. Adaletsizlikler var. Bunun temel sebebi aslında Tanrı ile aramıza bir ayrılık girmiş olması. Evet. Bu ayrılıkta maalesef Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günaha dayanıyor. Tanrı gibi olma isteğine dayanıyor. Doğru. Ve bu aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Ve bu yüzden aslında biz bugün Tanrı'dan uzağız. Ama Tanrı bizi umutsuz bırakmıyor, çaresiz bırakmıyor. İlk yarıda sanırım okuduğum bir ayet vardı Matta bölümünden. Orada aslında İsa'nın geldiğinde adaleti yerine getireceğini söylemiştik. İsa bunu nasıl yapıyor aslında? Tanrı ile bizi tekrar barıştırmak için, tekrar Tanrı'nın Tanrı'ya güven duyabilmemiz için aslında ve tekrar Tanrı'nın adaletini yaşamımızda görebilmemiz, hissedebilmemiz için İsa çarmıh üzerinde ölüyor, üçüncü gün diriliyor ve diri bir şekilde aslında göğe alınıyor. Ve adına iman eden herkese aslında Tanrı ile barışma fırsatı sunuyor ve elbette adil olmak, adaleti gözetmek Tanrı ile olan ilişkimizi de bu açıdan doğrudan etkiliyor. Evet. Ama öncesinde tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Yani Tanrı ile olan ilişkimizi düşünebilmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı da kendisini bize Mesih İsa'da açıkça tanıtıyor. Adil olmanın önündeki engeller ne olabilir? Yani günümüzde modern çağda yaşamımıza baktığımız zaman bugün çoğu insan belki kolay yoldan, kısa yoldan bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire ama günümüzdeki engeller ne olabilir ya da ayartılar ne olabilir bu konuda?
1: Genellikle aslında bizim bencil olmamız daha çok etkileyebiliyor, adil olmamızı etkileyebiliyor. Kendimizi çok fazla düşünüyoruz. Kendi çıkarlarımızı çok fazla düşünüyoruz. Bugün benim karnım doyuyor mu? Bugün ben paramı aldım mı? Bugün ben bir şeye sahip oldum mu? O zaman başkası benim umurumda değil. Ve biz bunu elde edebilmek için kendi bencil düşüncelerimizi tatmin edebilmek için başkalarının hakkını hiç düşünmeden onlara zarar verebiliyoruz. Ve onların hakkını yiyebiliyoruz. Ve bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyoruz. Bu günümüzde modern toplumda bencillik çok had safhaya ulaştı ve kimse kimseyi düşünmüyor.
0: Evet.
1: Kimse kimsenin iyiliğini düşünmüyor. Kimse kimsenin doğru açısından olaylara bakmıyor. Ben mesela bugün bir iş yapıyorum birisiyle. Adam bana bir söz veriyor. Benim paramı alıyor. Benim zamanımı çalıyor. Hakkını vermiyor. Ama adam diyor ki ben nasıl olsa paramı aldım. Nasıl olsa ben şey yaptım. O benim açımdan hiçbir şekilde düşünüp ne kadar zarar verdiğim, ona ne gibi olumsuz etkileri olduğunu düşünmüyor. Tamamen kendi bencil istekleri ve arzuları konusunda etkileniyor. Bir diğer şey de dünya sistemleri aslında insanları maddi kazanç, güç ve başarı peşinde koşmaya teşvik ediyor. Günümüzde modern toplumda bu çok yaygın bir şey. Ve bu durum insanları başkalarını ezme, haksız rekabet ya da adaletsiz davranışlara sürükleyebiliyor. Yani kişiler maddi kazanç için güç, başarı elde edebilmek için hiçbir şekilde başkasının açısını, başkasını yine düşünmüyor. Onun haklarını düşünmüyor. Kopya çekiyor, haksızlık yapıyor. Ne bileyim rüşvet veriyor ya da haksız yollarla, illegal yollarla o gücü, o şeye sahip, o başarıya sahip olmak istiyor ve bu yüzden birçok kişinin hakkını yemiş oluyor. Ama bundan duyan bir vicdan azabı yok çünkü bütün herkes dünyada, bu zamanda modern dünyada böyle bir sistem çok yaygın olduğu için herkes başarıya, herkes gücü, herkes maddi kazanca ulaşmak istediği için her yol mubahtır denilen şey gibi. Yani ben zengin olayım da bu çalmak olsun, başka
0: dünya yanarsa bile yansın.
1: Benim umurumda değil. Ben yeter ki cebimi doldurayım. Yani bu düşünce, dünyadaki bu düşünce, modern toplumdaki bu düşünce maalesef bunu tetikliyor. Diğer şeylerde de söylediğimiz gibi korku, bu yani yine aynı şeyler olacak belki ama insan başkalarının tepkisinden ya da otoritesinden çekindikleri için adaletten taviz verebiliyorlar. Toplumumuzda başkalarının onayını arama isteği kişiyi bazen Tanrı'nın adaletinden uzaklaştırabiliyor. Yani örneğin güçlü bir birey karşısında adaleti saptırabiliyor, başkasının hakkını gözetmeyip örtebiliyor, ne bileyim O korku insanların beni nasıl görecek, benim hakkımda ne düşünecek korkusu yüzünden Tanrı'nın o adaletli yaşamasını, adil olarak yaşamasını hor görüp insanları hoşnut etmeye çalışan bu tavır günümüzde çok var. Yani herkes birilerinden ilgi, olumlu bir şey bekliyor. Mesela SNS aracılığıyla, internet aracılığıyla devamlı like almak istiyor, beğeni almak istiyor. İnsanların önünde beğenilme arzusu o kadar büyük ki artık Tanrı'nın koyduğu sistemleri göz ardı edebiliyor. Ve bugünümüzde, modern günümüzde daha çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki umut, yani buradaki umudu belki ele almak gerekiyor. Yani evet, şeyden bahsettik, günümüzdeki çağımızdaki belki kul hakkı ile alakalı sorunlardan bahsettik. Ya da adaleti gözetmemekle alakalı sorunlardan bahsettik ama bir de bunun tabii ki umutlu bir tarafı var. Çünkü Tanrı bize bir örnek sunuyor.
1: Evet.
0: İsa'da adaleti nasıl görüyoruz?
1: İsa'da adaleti aslında o Tanrı'nın krallığında herkese eşit gördüğünü söyle. Bizde kadın erkek ayrımı var toplumlarda. Ataerkil toplumlarda daha çok oluyor. Ve bugünümüzde biraz değişti ama erkeğin daha çok üstün bir varlık, kadının daha aşağılık, affedersiniz, öyle görme durumu var. Zengin fakir ayrımı var. Okumuş okumamış kişi ve bizler okumamış bazı insanlar, yani cahilliği yanlış bir şekilde kullanıyoruz. Bazı insanlar eğitimi yani kendi elinde olmadı alamayıp bazı şeyleri bilgisi olmayabilir ama biz
0: tabii
1: bunları
0: ki
1: direkt cahil sıfatına koyup toplumdan dışlıyoruz, hor görüyoruz. Yani bu şekilde ayrımcılık yapıyoruz. Bu eski çağlarda da vardı. İsa Mesih geldiği zamanda da vardı ama İsa Mesih geldiği zaman ayrımcılığı ortadan kaldırıyor ve adalet konusunu sürekli insanlara öğrettiğini görüyoruz. Örneğin dağdaki vaazında diyor ki adaletin sadece yasalara uymakla değil yürekten bir değişimle mümkün olduğunu söyleyerek öfke, iftira, intikam gibi konularda içsel bir doğruluk çağrısı yapıyor. Yani düşüncelerimizin değişmesi gerektiğini, insanlara adil bir şekilde yasalara uyması gerektiğini söylüyor ve buna uymayan Ferisiler ya da başka din bilginlerini eleştirdiğini görüyoruz ve insanın eylemlerine bakıyoruz. Yine az önce değindiğim bir nokta, zayıf, günahkar, toplumdan dışlanmış, hasta, hor görülen ya da kadınlara değersiz görülen o kadınlara daha çok değer vererek, onları hakkında öğretişlerinde onları kullanarak, hani örnek göstererek, kadınlarla ilgili konuları örnek göstererek aslında Tanrı'nın önünde herkesin eşit olduğunu ve herkesin korunmaya, sevilmeye hakkı olduğu konusunda ve verdiği öğretişlerde de bunu görüyoruz. En önemli şey çarmıhta ölümü. Biz her zaman İsa'da orada görüyoruz. Tanrı'nın adaletini ve sevginin birleşim noktası her zaman çarmıhtı. Günahın cezası, Hristiyanlık inancına göre Tanrı adildir ve günahı cezasız bırakmaz. Günahın ücreti de ölümdür ama İsa Mesih ne yaptı? Günahın cezasını kendi üstlenerek Tanrı'nın adaletini sağlamış oldu. Nerede sağlamış oldu? Çarmıhta sağlamış oldu. Ve aynı zamanda çarmıhta günahın cezasını öderken aynı zamanda insanlara bağışlama yolunu açtı. Tabii bu Tanrı hem adil hem bağışlayıcı olduğunu gösteriyor. Bizler ona iman ederek, çarmıhta bizim için öldüğüne iman ederek aslında Tanrı'yla barışabileceğimiz bir fırsat, bir yolu açtı.
0: Evet.
1: Bu da çok büyük adaletle ilgili olarak İsa'da görebileceğimiz bir şey. Adaleti kendisi sağladığını görüyoruz. Ve son olarak da İsa Mesih ikinci gelişinde, yani dünyanın sonunda ikinci gelişinde Tanrı'nın tam adaletini getireceği öğretiliyor kutsal kitapta. Haksızlıklara son vereceğini, kötülerin yargılayacağını, doğruların ödüllendireceği bir zaman geleceğini biz yine Vahiy kitabında okuyoruz. Bu şekilde İsa'nın yaşamında örnekler verebiliriz.
0: Evet. Ve bugün Matta bölümünden okumuştum ben, 12. bölümden. Onun biraz öncesindeki ayetlerde diyor ki bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek diyor aslında. İsa Mesih burada Tanrı olduğu halde kul özünü almıştır. Ululuğunu bir kenara bırakmıştır. Ve bizim için aslında hem adaleti bildirmek için, hem adaleti sağlamak için, hem de en önemlisi sizin bahsettiğiniz gibi günahın kefaretini ödeyip bizi Tanrı ile barıştırmak için dünyaya gelmiştir. Ve adaleti sağlayan kişinin kendisi aynı zamanda İsa Mesih'tir. Yani adaleti orada görüyoruz. Tanrı adildir. Haliyle İsa'da görünmeyen Tanrı'nın görünümü olduğu için o da adildir. Ve adalet için hizmet etmiştir. Adaleti uluslara bildirmiştir. Bu konuda da dinleyicilerimizi belki hem adalet konusunda daha çok düşünmek için, hı hı, hem de Tanrı'yı tanımak için İncil okumaya da teşvik etmek isteriz. Tanrı sözü olan İncil'i okuyabilirler, ellerini alıp okuyabilirler ya da dijital ortamda da okuyabilirler. Hı. Her nereden okumak isterlerse ve orada aslında hem İsa'yı tanıyabilirler, hem İsa'nın adaleti hakkında bilgi sahibi olabilirler ve bu sayede de aslında Tanrı'yı tanıma fırsatları olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programın daha sonuna geldik ve bu programda kul hakkı, adaleti konu aldık. Bu konuda sorular olursa değerli dinleyicilerimizin bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaştırabilirler. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında da bize ulaşabilirler. Hatırlatmış olalım bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı.
2: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Merhabalar değerli Radyo Maranta dinleyicileri. Çelişkiler ve İncil programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu program serimiz boyunca İncil'de çelişki gibi görünen noktaları birlikte inceleyeceğiz ve bu soruların arkasındaki gerçekleri anlamaya çalışacağız. Bugünkü konumuz kanon, metin ve yorum üzerine çelişkiler. Değerli konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey.
4: Hoş bulduk.
3: Sevgili dinleyiciler, sorularıma geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Ayrıca program içerisinde konuşulan konularla ilgili sorularınız olursa da yine soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugün birlikte kanon, metin ve yorum üzerindeki çelişkilere bakacağız. En temel noktadan başlayalım. Birinci sorum şu şekilde. Kutsal kitabın hangi kitaplardan oluşacağı neye göre belirlenmiştir? Bir metnin kutsal sayılması için hangi kriterler dikkate alınmıştır?
1: İyi bir soru ve bu iyi soruya verebileceğimiz en iyi cevap kutsal ruh vahyi Tanrı'nın halkından olan insanlara iletti. İletilen vahiy kayda geçirildi. Kayda geçirilen metin Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanıldı. Yine bu metinler kutsal ruhun yönlendirişiyle kitaplar olarak belli bir sırada kanon içerisine yerleştirildi. Kanon sözcüğünün anlamı da çıta, ölçü çıtası anlamına geliyor. Şimdi bunları tek tek bakalım. Yani örnekler üzerinde duralım. Çünkü
0: evet, anlaşılır olsun.
1: Anlaşılır olsun. Ve bu programda da daha önce söylediğimiz gibi kutsal kitabın öncelikle 1500 yılda yazılmış bir kitap olduğunu, 40'tan fazla yazarın olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve yeryüzünde 1500 yılda yazılmış tek kitaptır, tutarlı tek kitaptır. Hı hı. Ve böyle başka bir kitap yok. O zaman diyoruz ki bu kitabın bir yazarı olması lazım. Yazar da Tanrı'dır ve kutsal ruhun yönlendirişiyle yazılmıştır. Evet, kutsal ruh vahyi Tanrı'nın halkı olan insanlara iletti. Yani kutsal kitaptaki vahiy anlayışını anlamak oldukça önemli bir konu. Bazı durumlarda Tanrı doğrudan konuştu ya da göründü. Bazı durumlarda fikir verdi. Bazı durumlarda rüyalarda mesajını iletti. Bazı durumlarda görüm olarak iletti. Yani birbirinden farklı bir vahiy türleri var. Ve bu
3: ama birçok açıdan ve birçok şekilde insanlara ulaşmaya çalıştı.
1: Evet ve insanlığı kullandı. Yani bunun bir ucunda insan vardı ama öbür ucunda Tanrı'nın kendisi vardı. Kutsal ruh aracılığıyla bunları iletmeye çalıştı. Şimdi kutsal kitaptaki vahiy anlayışını anlamak da önemli. Çünkü vahiy denince toplumumuzda daha çok belli bir kişiye gelmiş gibi bir algı var.
3: Evet,
1: yani
3: evet,
1: böyle bir durum var. Ama kutsal kitaptaki vahyin açılımına baktığımızda doğru. Yani bir yönüyle insan kullanılıyor ama Tanrı'nın bunu iletim şekilleri çok farklı oluyor. Ve biz genel vahiy ve özel vahiy diye ayırıyoruz. Genel vahiy işte yaratılışa bakmak. Yani ve bu yaratılışa bakarak diyebiliriz ki bir yaratıcı var.
3: Mucizeyi görmek.
1: Evet ve ya da İsa'nın söylediği gibi güneşini herkesin üzerine doğdurur, yağmurunu herkesin üzerine yağdırır. Yani ne yapar? O bereketlerini verir. Bu genel vahiy olarak geçiyor, doğada olan vahiy. Bir de özel vahiy insanları kullanarak mesajını iletmesidir. Ve bu vahiy alanlar da yani Tanrı tarafından yönlendirilir, kutsal ruh aracılığıyla. Ve çoğunun bir yazarı vardı. Yani yazmanları vardı.
3: Evet.
1: Ve bu kutsal kitap yazarları bunları yazmanlara yazdırdılar. İşte Pavlus örneğini kullanırsak. Pavlus zaman zaman şunu diyor mektuplarımda. Selamımı kendi elimle yazıyorum. Selamımı kendim yazıyorum. Daha doğrusu bu. Selamımı kendim yazıyorum diyor. Yani demek ki bir yazmanı vardı ama selamını kendisi yazdığını ifade ediyor. Ki bu bile kutsal kitabın güvenirliği için bir başka kanıttır. Yani bu ayrıntıyı özellikle vurguluyor. Romalılar 16. bölüm 22. ayette mektubu yazıya geçiren ben Tertius Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim diyor. Romalılar mektubunun yazarı Paulus'tur. Hı hı. Ama Tertius bunun içerisine bir selam eklemiş. Yani demek ki bir vahiy var ama bu vahide insanlar kullanılıyor. Kendi fikirlerini yazıyorlar. Ama ne yapıyor? Kutsal ruh yönlendirdiği için biz bunu kutsal yazılar ve vahiy olarak kabul ediyoruz. Daha sonra Elçilerin İşleri kitabında Luka şöyle yazıyor. Ey Teofilos, ilk kitabımda yani Luka müjde bölümünde, İncil bölümünde ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım diyor. Yani bunu söylüyor kendisinin yazdığını ifade ediyor. Ve bu metinler yani bu yazılan metinler Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanılmaya başlandı. Bu çok önemli. Yani kutsal kitabın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak yani ve bu kitapların neye göre belirlendiği konusunda Tanrı halkının kullanması çok çok önemliydi. İşte Paulus mektup yazdığında bu mektuplar okunuyordu. Yani ve hatta başka yerlerde de okunuyordu.
3: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Bu kutsal ruh aracılığıyla vahyedilen bu bilgilerin, yazarlar aracılığıyla da ortaya çıkan ya da yazılan bilgilerin insanlar tarafından kullanılıyor olması, ibadetlerde kullanılmış olması kriterlerimizden biri.
1: Biri, o oldukça önemli. Yani çünkü kullanıldıkça kaybolmuyor. Evet. Ama kullanılmadığı zaman kayboluyor. Hatta kutsal kitapta bununla ilgili bir örnek var. Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştığında unutuyorlar. Ve tapınan duvarları arasında kalmış Tevrat bölümleri. Ve tamirat sırasında bunu buluyorlar. Neden? Kullanamadılar. Ve bir örnek daha vermek istiyorum. Zebur olarak bilinen yani Mezmurlar kitabı Tanrı tarafından ibadetlerde çok kullanıldı. Bugün de kullanılıyor. Yani tabii en çok kullandığımız kitaplardan birisi. Ve orada yazılanlar ilahi olarak söylendi. Yani ve yine az önce söylediğimi destekleyen başka bir şey. Koleseliler 4. bölüm son selamlarda Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra

0: şiirsel bilgelik ve peygamberler var. Septuaginta'nın farkı apokrifler var ama Protestan cemaatleri bu apokrifleri kabul etmiyor.
1: Anladım. Yani o zaman özellikle dememiz, yani özellikle anladığım şudur. Yani tam olarak kafamda sorun netleşsin, cevap netleşsin diye soruyorum. Kutsal ruhla gönderilen vahiylerin yazarlar tarafından yazılmış, insanlara bildirilmiş olması ve aynı zamanda bu bildirilerin, bu vahiylerin, bu ayetlerin insanların ibadetlerinde sürekli kullanılıyor olması kanona alınmada, kanon içerisine yerleştirilmede ciddi bir öncelik.
0: Evet, yani tamam. Sürekli kullanıldıkça hatırlıyorlardı, kaybetmiyorlardı, kaybolmuyordu. Evet.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. İkinci sorumaya geçiyorum. Kilise tarafından kabul edilen kutsal kitap kanonu farklı mezheplerde ve farklı dönemlerde değişmiştir. Örneğin milattan sonra 4. yüzyılda bazı Hristiyanlar Yeni Ahit'te 23 kitap kabul ederken daha sonra bu sayı 27'ye çıkmıştır. Eğer metinler ilahi vahiyler ise bu değişimi nasıl açıklarız? Bu bir çelişki değil mi? Doğal
0: İşte
1: olarak
0: bu da süreçle ilgili düşünülmesi gerekiyor. Yani çelişkiden çok bu az önce söylediklerimiz bağlamında değerlendirmek lazım. Kutsal yazılar yazıldığı zaman topluluklarda kullanıldı. Örneğin mektup yazdı Paulus. İşte Koleselilere yazdı. Laodikyalılar okudu. Ama bu mektuptan başka yerde olanların haberi olmayabilir. Örneğin İspanya'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir kişinin haberi olmayabilir. Ama yıllar geçtikçe bu metinler bir araya getirilmeye başlandı. Ve burada önemli başka bir kriter de elçisel tanıklık var mı? O dönemde vardı. Yani hemen mektuplar, yani İncil bölümleri ilk yüzyılda yazıldı. 90'lı yıllara kadar bütün kanon tamamlanmıştı. Ve elçisel ardılar, elçisel babalar dediğimiz önemli şahsiyetler de bunlar bu kitapların kimlerin tarafından yazıldığını biliyorlardı. Hı hı. Ve kullandılar ve daha sonra doğal olarak bu kitaplar bir araya getirilmeye başladı. Şimdi bu kitaplar bir araya getirilmeye başlayınca sanki diğerleri yokmuş gibi düşünülüyor ama öyle değil. Ne oldu? İşte eğer bir örnek verirsek İstanbul'da iki kitap varsa, hı hı, Ankara'daki 3 kitap daha eklendi. İzmir'deki 5 kitap daha eklendi. Yani bu şekilde kutsal ruhun yönlendirişiyle bu şekilde yazıldı. Ve bunu işte bir grup kişi çelişki olarak görüyor. Biz ise çelişki değil, kullanmaya bağlı olarak görüyoruz. Evet. Zaten bu süre içerisinde kilise birlikleri oluşmaya başlıyor. Önce şehir birlikleri oluşuyor. Ve bu şehir birlikleri oluştuktan sonra daha çok bu kutsal yazılar, kutsal kitap bir araya getiriliyor. Ve şöyle bir alıntı yaptım. Sonucun yapmacık olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani neredeyse bütün kilisenin 27 kitabının hepsini kanonik olarak kabul etmesi hayranlık uyandırıcı diyor yazar. İmparatorluk çapındaki kiliselerin tek yapabildiği belgeler konusunda kendi deneyimlerine tanıklık etmek, kaynakları ve duaları konusunda bilgileri paylaşmaktı diyor. Ve sonunda kutsal ruh bir araya getirdi ve kutsal kitap oluştu.
1: Böylelikle belirsiz gibi görünen durumlarda netliğe kavuşmuş oldu diyebiliyor muyuz?
0: Evet.
1: Yani kutsal kitabın içeriği konusunda bir netlik ortaya çıktı.
0: Evet, öyle. Yani orada bazı bölümlerin bulunmaması, örneğin İbraniler mektup daha sonradan buna eklendi ama bunun yok olduğu anlamına gelmiyor. İşte elçisel kanıtlara bakılması, bunların araştırılması önemli. Belki burada kısaca şunu da söyleyebiliriz. İşte bazı metinler var, sahte İnciller deniyor, başka İnciller deniyor. Bu konuya da geleceğiz ama burada söylemekte fayda var. Yani bunların kanona girmemesinin nedeni elçisellikle ilgili kanıtların olmamasına bağlanıyor. Ya da bazıları efsane tarzında yazıldı, çok belliydi yani.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz tabii ki üçüncü sorumuzla. Konu çok önemli bir konu. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Yeni Ahit kitapları konusunda kesin bir uzlaşma yoktu ve İncil adıyla anılan çok sayıda metin dolaşımdaydı. Bugün ise sadece 4 İncil kanonik olarak kabul ediliyor. Bu 4 İncil hangi ölçütlere göre seçildi ve diğer metinler neden dışarıda bırakıldı? Biraz önceki kriterlerinizden ekleyebileceğiniz başka şeyler var mı acaba?
0: Yani yok ama bunlar üzerinde düşünmek faydalıdır. Çünkü biz bunlar üzerinde düşünmediğimiz zaman konuyu kaybediyoruz. Yani bilinir olması, elçilerle bağların olması, kiliselerde kullanılmış olması, bunlar önemliydi.

0: Bir de şu da vardı, bazıları diyelim apokrif dediğimiz efsanevi tarzda yazılmış yazılar var. Clement'in var. Hatta bu çok tartışılmış, Clement'in mektupları işte kanonda yer alsın mı almasın mı diye. Ama sonuçta almıyor. Bunun nedenlerinden birisi orada Anka kuşundan bahsediyor. Şimdi Anka kuşu efsanevi bir konu.
1: Evet.
0: O Anka kuşunda kuş gerçek ama küllerinden doğduğu gerçek değil. Yani ne yapıyorlar? Bunu mucizelerden ayırıyorlar. O zaman diyorlar ki bu kutsal kitapta yer almasın. Mucizeler nedir? Tanrı her şeyi yapabilir ve onun gücüne, görkemine, her şeyi yapabileceğine tanıklık eder. Ama evet. Zümrüt'e Anka kuşuna baktığımızda ya da Anka kuşuna baktığımızda orada gördüğümüz konu tamamen efsanevi bir konudur. Bu tür kriterler var yani.
1: Gerçek olmayan ama sembolik içeriği olanların tabii ki kaldırılmış olduğunu söylüyorsunuz ya da alınmamış olduğunu.
0: Tabii. Hatta bir örnek daha vereyim.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Bundan belki 5-10 yıl içerisinde öncesinde bir kişiyle konuşurken dedi ya işte bir kişiyi tanıyorum, kendi isminde İncil yazmış. Yani bu yakın bir zamanda, yani günümüzde olan bir olay. Çok merak ettim. Yani dedim nasıl yazmış, yani bir bakayım ben. Buna baktım. Yani dörtlükler işte şiir gibi bir şey yazmış ve kendi adını da koymuş. Yani diyelim Ahmet'in, Mehmet'in İncil'i gibi bir şey. Yani insan yaptığı zaman yapar ama
1: tabii
0: gerçekle
1: ki
0: diğerini ayırt etmek her zaman mümkün tabii ki.
1: Tabii
0: yani,
1: ki, tabii
0: yani
1: ki.
0: Ciddiye almak gerekmiyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, çok önemli sorularla ilerliyoruz ama şu an bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Tekrar merhabalar değerli dinleyiciler. Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde kutsal kitabın hangi kriterlere göre belirlendiğini, kanon sürecini ve ilk dönemlerdeki farklı metinleri konuştuk. Şimdi konuyu birazcık daha derinleştirerek devam edeceğiz. Evet, İncil'e baktığımızda İsmail Bey, dört kanonik İncil'in yanında farklı dönemlerde yazılmış mektupların da yer aldığını görüyoruz. Biraz önce nispeten bu konuya değinmiştik ama... Ayrıca bu metinlerin farklı kişiler tarafından yazıldığı ve seçilme sürecinde insanların da rol oynadığı görülüyor. Bu durumda bu metinlerin ilahi olduğu nasıl söylenebiliyor? Yani bu bir çelişki olarak kabul edilebilir mi?
1: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldı ve bu yazarlar İsa Mesih'in öğretisini, yaşamını kayda geçirdiler. Kutsal ruh yönlendirdiği için ilahi kitaplar olarak kabul ediyoruz. Yani bunda çelişkiden çok sağlamlıktan söz etmeliyiz. Tanıkların çokluğu aslında İncil metinlerin güvenirliğini arttırmıyor mu? Ama belki şuna değinmekte yarar var. Yani kutsal ruh da toplumumuzda çok bilinen bir kişi değil, varlık değil. Yani evet. Tanrı'da bilinen değil. Yani kutsal ruh Tanrı'nın ruhu. Yani o peygamberliği yaptıran, sağlayan, iletişimi kuran, yaratılışta Tanrı'nın işlerini devam ettiren varlığı oluyor. Yani evet. Bu açıdan kutsal ruha bakmak lazım ve kutsal ruh insanları yönlendirdiği zaman bu tanrısal oluyor. İşte burada da Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kutsal ruh tarafından yönlendirildi. Ve bu da aslında İncil'deki İsa'yı daha iyi tanımamızı sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Evet, diğer bir sorum şöyle olacak İsmail Bey. Kutsal kitaba baktığımızda Tevrat, Zebur ve İncil'in bir bütün olarak tek bir kitap kabul edildiğini görüyoruz. Ayrıca İncil metinlerinde eski ahitten alıntılar yapıldığını ve İsa Mesih'in bu metinlerde yer alan peygamberlik sözlerini de gerçekleştirdiğini ifade eden ayetler de var. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bazı batılı araştırmacılar eski ahitin doğrudan vahiy ürünü bir kitap değil, İsrail folkloru, komşu kültürlerin mitleri ve hahamlar tarafından derlenen çeşitli anlatıların zamanla kutsal metin olarak kabul edilmesiyle oluştuğunu ileri sürüyor. Bu görüş karşısında eski ahitin vahiy ürünü olduğu gerçeği nasıl temellendirilmekte? İddia doğruysa İncil bölümleri açısından çelişki oluşturmuş olmuyor mu?
1: Konuşmamızın başında kutsal kitap kanonunun nasıl oluştuğundan söz ettim. Yani şunları da ekleyebiliriz. Çoğu birbirinin zamandaşı olmayan 40 yazardan söz ediyoruz. Yani şimdiye dek 1500 yılda yazılmış başka bir kitap olmadığından da söz ettik. Kaldı ki böyle bir ekip olmuş olsaydı mutlaka bir emaresi olması lazımdı. Yani birbirleriyle bir iletişimini gösteren bir belge olması lazım. Bir kanıt olması lazım. Ama böyle bir ekibin varlığını göremiyoruz. İddia var, ekip yok. Yani şimdi ekip yoksa iddiayı nasıl değerlendirmeliyiz? Yani bu kadar önemli bir konuda bir iddiada bulunuyorsa bunun kanıtlı olması lazım ki tarih bilimi açısından aslında tarihteki olaylar, durumlar iki şekilde özellikle yorumlanır. Yani bunlar iki yorum temeli vardır. Bunlardan bir tanesi bir belge olması lazım. Evet. Yani işte dediğiniz gibi yani bunlar kültürel şöyle oldu böyle oldu diyor ama bu ekip nerede? Yani bir belgesi var mı bunun? Ya da bir başka bir materyali var mı? O ekipleri gösteren bir resim olmuş mu? Ya da başka bir şey? Hiçbir şey yok. Ama sadece iddia var ve biz de bu iddialara cevap veriyoruz. Yani.
0: Anladım. İddiayı destekleyecek herhangi bir tarihi belge yok.
1: Yok.
0: Kişiler de
1: ki.
0: Ortada yok.
1: Evet, yok. Öyle bir şey yok.
0: Bir şey
1: yani.
0: Denilebilir mi peki? Yani özellikle mesela bu iddianın sahibi olan kimseler ortada yokken... Ama farklı dönemlerde ve farklı kişiler tarafından yazılmış olmasına rağmen İncil metinlerinin aynı mesajı vermesi bunun karşısında, bu iddianın karşısında ciddi bir antitez değil midir? Gerçeklik payı yok mudur?
1: Şimdi aynı tezi yani aynı mesajı vermesi doğal olarak öyle geçiyor. Çünkü tek İsa Mesih var ve tek mesaj var. Yani evet. Onun anlattığı olaylar tek kişi var. Yani bir kişiye baktığımızda bunun hakkında 10 farklı şey yazamayız. Yani belki ayrı ayrı yönlerine değinebiliriz.
0: Evet.
1: Ama onun söylediği, onun yaptığı, onun açıkladığına bakan 4 farklı yazar bunları kayda geçiriyor.
0: Evet.
1: Ve bir de... bu o döneme gittiğimizde, yani 2000 yıl kadar öncesine gittiğimizde bu dört kişi, yani ikisi İsa Mesih'in havarisiydi. Yani ikisi de onu, biri Markos onu tanıyordu. Diğeri sonradan araştırdı. Luka da yani bu dört kişiye baktığımızda onlar da başlangıçta çok fazla birbirleriyle iletişimi olan kişiler değil. Yani bu dört kişiyi kutsal ruh bir araya getirmediyse ben de soruyorum, kim bunlar, bir araya getirdi?
0: Bunlar yani nasıl bir araya geldi?
1: Nasıl bir araya geldiler? Nasıl uydurdular? Ve bir de şahsiyet var yani İsa, evet, diye bir önemli şahsiyet var. Yani.
0: Evet, teşekkür ederim. Evet, diğer bir sorum. Yeni ahit kitaplarının orijinal nüshalarının erken dönemlerde kaybolduğu veya yok edildiği, bugün elde bulunan metinlerin daha sonraki kopyalar olduğu söylenmekte. Orijinal metinler mevcut değilken günümüzdeki yeni ahit metinlerinin ilk haline sadık olduğu nasıl doğrulanabilir? Bu durum metinlerin güvenilirliği açısından bir çelişki oluyor mu?
1: İşte az önce söylediğim biraz daha farklı ifade edeyim. Evet. Hatta bununla ilgili olarak da küçük bir tarama yaptım. Aklımda olan bir sözü daha netleştirmek için. Şimdi hukukta şunu söylüyorlar. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir.
0: Mükelleftir. Aynen.
1: Yani, hukukta böyle bir şey var.
0: Evet.
1: Yani bunu neden bu iddia için uygulamayalım ya da bu çelişkili diyenler için de bunu uygulamayalım? Yani ve bu Türk hukukundaki temel ispat olarak kabul ediliyor. Yani ispatla mükellef olmak. Ve kanunda aksine bir hüküm olmadıkça diyor, bir hakkın varlığına dayanan veya bir vakadan kendi lehine sonuç çıkaran taraf bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Yani kanıtlasınlar o zaman. Biz diyoruz ki elimizde İncil var, farklı yazarlar var, 27 bölüm var ve evet, bunlar o dönemde bu gerçek kişiler tarafından kutsal ruhun yönlendirilmesiyle yazıldı ve kaybolduğunu söylüyorlarsa bu kişiler, o zaman orijinal nüshaların nasıl kaybolduğunu da kanıtlasınlar.
0: Peki o zaman şöyle bir soru gelebilir, bir antitez olarak tabii ki. Peki biz elimizdeki bu kutsal dediğimiz metinlerin kendi içinde bazı kanıtları var diyorsunuz, birbirleriyle tutarlı olduğunu söylüyorsunuz. Bu içsel kanıtlar gerçekten güvenilir olduğunu, bu metinlerin güvenilir olduğunu nasıl gösteriyor peki? Bize böyle bir soruyla gelseler.
1: Yani aslında o da iyi bir soru. O da doğruluyor. Yani o iyi sordunuz. Yani o döneme ait dil var. Kullanılan dil var. İşte hı hı, Roma egemenliği altında olan bölge var. Ve bugünün İngilizcesi gibi Grekçesi konuşuluyor. İşte ölçü birimleri var. Tartı birimleri var. Bunlar içsel kanıtları oluşturuyor ve doğruluyor. Orada kullanılan tartı bilimleri, ölçü bilimleri o döneme ait. O dönemde kullanılmış. Bazen Barnaba İncil'inden söz edilir. Hı hı. Ve ondaki coğrafi hatalar var. Ama bizim elimizdeki içsel kanıtlarda coğrafi hiçbir hata yok. Yani o zaman anlıyoruz ki bu Barnaba İncil'i sonradan yazılmış, işte Ahmet'in Mehmet'in İncil'i dediğim gibi bir kişinin ortaya çıkarıp da yazdığı bir İncil var. Yine kullanılan para birimi talant kullanılıyor. Bu da yani antik bir para birimi, ağırlık ölçüsü, yani Roma'ya ait, yani o döneme ait ve hazine anlamına da geliyor. Ve bunu hem İbraniler hem de Yunanlılar kullandılar. Yani o zaman demek ki biz baktığımızda, yani bu soruyu özetlersek, yani vardığımız sonuç şu oluyor. Bu içsel kanıtlar İncil'i doğruluyor. Eğer doğrulamıyor diyorsa farklısını göstersinler. Yani bunun o dönemde kullanılmayan bir şey olduğunu, ölçü birimini göstersinler ki o zaman biz de bakalım ispat etsinler. Yani.
0: Evet. Peki İncil'in genel mesajı nedir pastörüm? Bu, yani bütün bu metinlerde var olan bir genel mesaj varsa, bu tüm metinlerde bu mesaj birbiriyle tutarlı şekilde anlatılmış ya da iletilmiş midir?
1: Evet, iletilmiştir ve bu hem İncil'in hem de kutsal kitabın tutarlılığıyla ilgilidir. Yani Hoşea kitabı var, peygamberlerden, Tevrat peygamberlerinden ve o 13. bölüm 14. ayette onları fidye ile kurtaracağım, ölüler diyarının elinden, ölümden fidye ile kurtaracağım. Felaketin nerede ey ölüm? Yıkıcılığın nerede ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım diyor. Şimdi bu ayetlere baktığımızda fidye ile kurtuluş var. Bu bir konu. Ölümün ortadan kalkması var. Bu da önemli bir konu. Ve ölüler diyarının yıkıcılığının kalkması var. Yani Tanrı demek ki ölümü kaldıracağını ama bunun bir fidye ile kurtuluşa bağlı olduğunu söylüyor. Hoşea peygamber kitabında. Hoşea peygamberin kitabında. Matta 20. bölüm 28. ayette de İsa Mesih kendisi için şöyle diyor. Nitekim insanoğlu hizmet etmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ve biz İsa Mesih'in hizmetine baktığımızda neyi görüyoruz? O insanların günahlarını çarmıta üstlendi. Evet. Günahlarının yargısına karşılık çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Onun ölümü nedir? Bir fidye.
0: Fidyedir.
1: Yani ben ölmeliydim ama benim yerime o öldü. O zaman bu bağlamda baktığımızda yani ne eksik var ne fazlalık var. Biz bir gerçekten söz ediyoruz ve kutsal kitap orada yazılan her şeyin bir açıklaması olduğunu, bir mesajı olduğunu söylüyor. Ki kutsal kitabı okumak için şu da çok önemli. Yaratılış bölümünden vahiy bölümüne vahiy kadar kurtuluş olayını anlamak lazım. Neden? Çünkü insan günah işledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani ölümden kurtulması için bir yol olması lazım. Ve İsa da işte bu yolu aştı. Ve dedi yol, gerçek ve yaşam, yaşam benim dediğinde mi? Anlatmak istediği konu buydu.
0: Peki tüm bu sorularımız ve cevaplarımızın ışığında kutsal kitabın oluşumu, güvenilirliği hakkında dinleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz son söz olarak? Biz bu metinleri nasıl okumalıyız, nasıl yaklaşmalıyız?
1: Yani kutsal ruh Tanrı'nın vahyidir. Yani eğer vahiy değilse biz aldanmış kişiler oluyoruz. Öncelikle bunu vahiy olarak kabul ediyoruz. Kutsal ruhun yönlendirişiyle kayda geçirildiğini inanıyoruz ve öyle olmuştur. Ve bu kayda geçirilen metinler Tanrı halkı tarafından ibadetlerde kullanıldı. Ne zamandan? Musa peygamberden başlayarak o buluşma çadırında yapılan ibadetlerde, Süleyman döneminde yapılan tapınakta, daha sonra ilerleyen zamanda işte Tanrı'nın halkı bunları çoğaltarak sinagoglarda kullandılar. İsa Mesih'ten sonra da kilisede kullanılmaya başlandı ve bugün biz de kullanmaya devam ediyoruz. Ve kutsal ruhun yönlendirişiyle kitaplar belli bir sırada kanon içerisinde yer aldı. Ve ondan da söz ettik. Yahudi kanonu, Protestan kanonu,
0: evet,
1: ve aynı zamanda Septuaginta var. Ve biz bunlara baktığımızda bazı bölümler sanki yok gibi görünüyor ama bu kanonun oluşumundaki sıralama ve birleştirmeden, sınıflandırmadan, daha doğrusu kategorize etmekten kaynaklanıyor. Bazı kanonlarda birleştirilmiş kitaplar var. Örneğin Tarihler kitabı birleştirilmiş, Krallar kitabı birleştirilmiş. O zaman daha az geçiyor.
0: Daha az oluyor.
1: Bazılarına ayrı ayrı ele alınmış oluyor.
0: Sayı artmış oluyor.
1: Ama
0: böyle
1: aslında hepimiz aynı kutsal yazılara, aynı metne bakıyoruz. Ve burada İncil'den bir ayet de okumak istiyorum. Tüm bunlar, yani Yakup 1. bölüm 21. ayette diye yazıyor. Yani tüm bunlar insanlar iman etsin, İsa Mesih'te sağlanan kurtuluşu görsün diye yazıldı. Ve şöyle yazıyor ayet. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllükle kabul edin. Yani biz Tanrı sözünü alçak gönüllükle kabul ettiğimizde bizi kurtarıyor.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün kanon, metin ve yorum üzerine çelişkili görünen birçok noktaya baktık. İlk bakışta soru işareti oluşturan bu konuların aslında daha derin bakışla ve incelemeyle ele alındığında çok anlamlı olduğunu, anlam kazandığını da görmüş olduk. Eğer sizin yine de sorularınız varsa, öğrenmek istediğiniz farklı noktalar varsa tabii ki bize soru@radyomaranata.com'dan da yazabilirsiniz. Telefonlarınız için ücretsiz kutsal kitap aplikasyonları indirebilirsiniz ya da herhangi farklı yerlerden internette bulabileceğiniz şekilde kutsal kitabı edinip bu istediğiniz konularda daha derin detaylı bilgilenmeler yapabilirsiniz. Bu yolculukta bizlere eşlik eden değerli konuğumuz Pastör İsmail Kulakçıoğlu'na katkıları için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun İsmail Bey. Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yine çelişki gibi görünen konuları İsmail Bey ile birlikte incelemeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın, bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz, sevgiler. Görüşmek üzere İsmail Bey.
1: İyi günler, hoşçakalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik kilisesi evrenseldir. Yani Katolik kilisesinde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir ortaçağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rab'bin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rab'bin kilisesi yani Rab'bin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rab'bin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rab'bin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar. Ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tercüme şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır bu. İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet. Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'li kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahiyat Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyorlar ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşhursuz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim
0: size. Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. William Carey diye bir adam 1890'larda Hindistan'a gitti. Sonra bu Samanyolu'ndan insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere birçok misyonerlik hareket vardır değil mi? Mesela Havariler dönemi. İsa Mesih'e iman eden o 12'ler Havariler daldılar değil mi? Gidebildikleri kadar yere gittiler. Müjdeyi yaydılar ve insanlar iman ettiler. Sonra kilise kurucu dönemi vardır. Orada da insanlar anlattılar. Tabii bu zaman hepsi Anadolu'daydı ve Anadolu ve şey tarafı işte Suriye ve İsrail daha doğrusu Yeruşalim tarafıydı. Sonra Ortaçağ dönemi vardı. Ortaçağ dönemi 1500'e kadar başladı ve karanlık bir çağdı. İncil yalnız Latincedir. Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye onu yaktılar. Yalnız zannediyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler yani protestan kiliseler kurulmaya başladı. Ve reform sonrası kiliseler bugünkü dönem modern misyoneriler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler. Bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi, Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar, dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktu. Papazlar cahil. Ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
0: Evet.
1: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi, çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumları vardı. Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçe ile o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'a Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsediği. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice ile. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hı hı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes kitabı bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
0: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere, ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
1: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdi. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir, değil mi? Hı hı. Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoner dendi. İsa Mesih bu ilk misyonerlik olayını şunu söyledi. Bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa Mesih 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları koşku için dedi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hı hı. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil. İslam misyonerleri var, komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdir, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demektir. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Hı hı. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
0: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
1: Ya hayır kardeşim, hayır.
0: Az önce
1: hayır,
0: okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm, hayır, yaratılışa duyurun diyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil. Biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
0: Evet.
1: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse, Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse, Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle bak, bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Biri bu Rab'bin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir biliyor. Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
0: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir. Ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur diyebiliriz.
1: İncil'in anlamı Grekçe evangelion. Anlamı tamamen anlamı iyi haberdir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi. Evet. İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
0: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
1: Her bir Hristiyan aslında bir misyoneridir ama yani Türkiye'deki insanların anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir ruh değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyoneridir.
0: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
1: En bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki, amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Aşağı yukarı bu arada İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor. Alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyükelçisi Osmanlılara geliyor. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Bunlar kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da Protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir buyruk, bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde Protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar, var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler ve birçok insan olumlu etkilendi, kiliseden ayrıldı ve yeni bir kiliseye dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu, çok karşı geldiler gerçekten. Bu yanlıştı.
0: Peki kiliselerde, o ilk geldikleri kiliselerde bölünmeler oldu mu ya da kiliseler içerisinde?
1: Bunların amacı bölünmek değildi. Kiliseden kovunca ayrıldılar. Ne yapacaklar? Başka bir yerde toplandılar değil mi? Öyle toplandılar. Sonra Osmanlı yani fermanla Protestanlığı resmi din kabul, resmi mezhep kabul ettikten sonra onlara kiliseler verdi. Nereye verdi? Gedikpaşa verdi. Aynalı Çeşme'de bir kilise verdi 1850 yıllarında. Ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
0: Evet. Aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor. Tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik Protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
1: Misyonerlik İsa Mesih zamanından beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
0: Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
1: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce ceza kanunu, Türk ceza kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi bir kanun yazmıştı. Suç ve cezada kanunu yazmıştı. O kanuna göre Diyor ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoneler kendi ülkene sadık ol, senin yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Suç değil. Ama suç değil yasal aykırı. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutuldum, yakalandım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik, iki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin. Suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
0: Hı hı. Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
1: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
0: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var?
1: Hiçbir çıkarı yok. Rabbin sözü söyledi diye. Hı hı. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok. Rabbimiz söylüyor ki söyle. Değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
0: İnsanların kurtuluşu için yani.
1: Tabii.
0: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar mı? Nasıl insanlar geldi?
1: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Hı hı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodill vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap bu dillerde kutsal kitabın çevirmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Hı hı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesiydi. Yani Hristiyanların İlahiyat Fakültesiydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyoneler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor, diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz, güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir kurum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordu. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
0: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
1: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Hı hı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanlara şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoner oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyor musun? Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
0: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
1: Evet, doğru.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
1: Ben sizlere, teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
1: Amin.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık.

0: Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın